0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Albay Faik Sözdener ve Muvakkithane caddeleri üzerindeki yoğunluk nedeniyle Misbah Muhayyeş Sokak istikametinde 2 dakika gecikme yaşanıyor. Huzur Caddesi, Hacı Adil Caddesi ile Şehit Kamil Balkan Caddesi gibi güzergahlarda devam eden yol çalışmaları araç akışını yavaşlatırken Eyüp Sultan Bulvarı üzerindeki çalışmalar 8 Mayıs kavşağına kadar ulaşım süresini etkilemektedir. Yol çalışmaları nedeniyle yaşanan bu aksamalar, kentsel dönüşüm ve altyapı modernizasyonu sürecinin kaçınılmaz birer yan etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Eyüp Sultan Bulvarı gibi ana arterlerdeki yoğunluk, sadece anlık trafiği değil, bölgedeki ticari akışı ve ulaşım planlamasını doğrudan etkiliyor. Bu tür çalışmaların kontrollü yönetilmesi, hem sürücü güvenliği hem de şehir içi lojistik ağının sürekliliği açısından kritik bir önem taşıyor. Altyapı çalışmaları sırasında trafik yönetiminde gösterilen bu hassasiyet, kentsel yaşam kalitesini artırmak için zorunlu bir denge kurmaktadır. Planlı aksaklıkların minimize edilmesi, şehir içi ulaşımın sürdürülebilirliği adına temel bir öncelik teşkil ediyor. Şimdilik bu kadar Carda.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi geceler, gökyüzünün sakinliği eşliğinde geceye merhaba diyorum. Ben sevmesi yani. Ama ya, ti oluyor. İstanbul 17 derece ve yüksek nemle oldukça nemli bir hava sınarken Ankara 16 derece ile daha kuru kalıyor. İzmir ise 22 derece sıcaklığıyla bu gece parlıyor. Açık havada kısa bir yürüyüş için harika bir tercih olabilir. Gökyüzünün büyüleyici sessizliği eşliğinde bu güzel geceyi hep birlikte paylaşıyoruz. Şimdilik müziklerin tadını çıkarmaya devam edelim.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde yoğunluk arz eden Sakız Sokak ve Serasker Caddesi hattında bir dakikalık gecikmeler yaşanırken, Şehit Kamil Balkan Caddesi ile Eyüp Sultan Bulvarı üzerinde devam eden yol çalışmaları akışı kısıtlıyor. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki çalışmalar, Güzeltepe yönünde trafiği yavaşlatırken, Gazhane Caddesi ve Talatpaşa bağlantısında öngörülemeyen aksamalar yaşanıyor. Sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmesi, güvenli bir ulaşım için kritik önem taşıyor. Yol çalışmaları sırasında oluşan bu aksaklıklar, sadece anlık bir trafik yoğunluğu değil, aynı zamanda kentsel altyapı modernizasyonunun getirdiği zorunlu bir süreç. Özellikle Talatpaşa bağlantısındaki öngörülemeyen aksamalar, lojistik ağın kesintiye uğramasına ve ticari taşımacılığın sekteye uğramasına neden olabilir. Bu tür yoğun bölgelerde alternatif güzergahların belirlenmesi, hem sürücü güvenliğini sağlamakta hem de kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliğini korumaktadır. Kentsel altyapı çalışmaları, modern şehircilik anlayışının ve güvenli ulaşım standartlarının bir gereğidir. Bu süreçte yaşanan aksamalar, uzun vadede toplumsal hareketliliği kolaylaştıracak teknik iyileştirmelerin bir parçasıdır. İyi geceler.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

geceler. İstanbul trafiğinde yoğunluk arz eden Sakız Sokak ve Serasker Caddesi hattında bir dakikalık gecikmeler yaşanırken, Şehit Kamil Balkan Caddesi ile Eyüp Sultan Bulvarı üzerinde devam eden yol çalışmaları akışıyor.

0: Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki çalışmalar, Güzeltepe yönünde trafiği yavaşlatırken, Gazhane Caddesi ve Talatpaşa bağlantısında öngörülemeyen aksamalar yaşanıyor. Sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmesi, güvenli bir ulaşım için kritik önem taşıyor. Yol çalışmaları sırasında oluşan bu aksaklıklar, sadece anlık bir trafik yoğunluğu değil, aynı zamanda kentsel altyapı modernizasyonunun getirdiği zorunlu bir süreç. Özellikle Talatpaşa bağlantısındaki öngörülemeyen aksamalar, lojistik ağın kesintiye uğramasına ve ticari taşımacılığın sekteye uğramasına neden olabilir. Bu tür yoğun bölgelerde alternatif güzergahların belirlenmesi, hem sürücü güvenliğini sağlamakta hem de kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliğini korumaktadır. Kentsel altyapı çalışmaları, modern şehircilik anlayışının ve güvenli ulaşım standartlarının bir gereğidir. Bu süreçte yaşanan aksamalar, uzun vadede toplumsal hareketliliği kolaylaştıracak teknik iyileştirmelerin bir parçasıdır. İyi geceler.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi sabahlar, gökyüzünün huzur veren renkleriyle güne merhaba diyoruz. İstanbul 17 derece ve yüksek nemle nemli bir başlangıç sunarken, Ankara 15 derece ile daha serin bir hava sunuyor. İzmir ise 21 derece ile güneşin tadını çıkarmak için harika bir seçenek. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde hafif birer şal alarak günü keyifle karşılayabilirsiniz. Havanın tadını çıkaracağınız huzur dolu bir gün dilerim. Şimdilik müzikle buluşuyoruz Anga.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle, okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Racquetball Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Racquetball, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: verin güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Özellikle Talatpaşa gibi kritik kavşaklardaki belirsizlikler, trafik akışında domino etkisi yaratarak bölgedeki tüm arterlerde tıkanıklığa yol açıyor. Bu tür durumlarda çevrim içi navigasyon sistemlerini kullanmak ve toplu taşıma seçeneklerini değerlendirmek hem zaman kaybını önleyebilir hem de karbon salınımını azaltarak çevre dostu bir ulaşımı destekler. Antivarize çevrim ulaşımı destek. Trafik akışındaki bu aksamalar, kentsel planlamanın ve altyapı modernizasyonunun sancılı ama gerekli birer aşamasıdır. Planlı ulaşım çözümleri ve alternatif güzergahların kullanımı, hem bireysel konforu sağlar hem de şehir içi trafik yoğunluğunu yönetilebilir seviyeye çeker. Şimdilik bu kadar Cevo.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Trabzonspor'un teknik direktörlük için Ludogorets kulübün ödemesi gereken 1 milyon euro tutarındaki sözleşme fesih bedeli karşısında Alman hocanın bu parayı maaşımdan kesin cevabı, profesyonel spor dünyasında nadir görülen bir sadakat ve motivasyon göstergesidir. Bu hamle sadece kişisel bir özveri değil. Aynı zamanda kulübün mali yükünü hafifletirken, teknik heyetin projeye olan inancını somutlaştıran stratejik bir duruştur. Sözleşme maddelerinin esnetilmesi yerine doğrudan maaşından kesinti talep edilmesi, spor yönetiminde finansal disiplin ve kurumsal sadakatin birleştiği çarpıcı bir örnektir.
1: Hoca resmen benim maaşım zaten hayal ürünü, siz 1 milyon euroyu da üstüne ekleyip beni sıfırlayın diyerek büyük bir fedakarlık yapıyor. Bu durumu stratejik duruş olarak değil de sanki takımı kurtarmak için kendi cüzdanını kurban eden bir kahramanlık destanı gibi anlatmak biraz fazla romantik kaçıyor. Adamın bu hamlesi ya kulübe olan aşkı ya da benim burada kalma ihtimalim zaten sıfır, bari borcu ödeyip kapıyı çekeyim demenin en zarif yolu olabilir. Bir sonraki maçta taktik tahtasının başında her şeyi doğru yaparsa kahraman ilan edilir. Yapamazsa maaşımı verdin, şimdi sahada da göster diyecekler.
0: Fenerbahçe'nin son dönemdeki yatırım stratejisiyle sportif başarı grafiği arasındaki korelasyonun zayıflığı, kulübün finansal sürdürülebilirliğini ciddi şekilde sorgulatmaktadır. 1 milyar euro gibi devasa bir sermaye girişinin sadece 3 kupa ile sonuçlanması, harcanan her birim paranın sahada karşılığını bulamadığını ve yatırımın verimsiz yönetildiğini göstermektedir. Karşılaştırmalı olarak bakıldığında, çok daha düşük maliyetlerle elde edilen yüksek sayıda kupa, başarı için gerekenin sadece bütçe değil, doğru kadro mühendisliği ve taktiksel istikrar olduğunu kanıtlamaktadır.
1: Fenerbahçe'nin bu durumunu verimsiz yönetim diye etiketlemek çok kibar bir tabir olur. Sanki kulüp sadece yanlış taktikle değil de parayı havaya saçarak başarısız oluyor gibiyin bir hava yaratıyoruz. O devasa bütçeyi yönetmek, aslında her gün üzerine binlerce kişinin ağırlığını taşıyan o ağır tahtı doğru açıyla taşımak demek. Ama yönetim şu an o tahtayı sadece daha pahalı altın kaplamalarla süslemekle meşgul olmalı. Altın kaplama, bir kupa almak yerine taktiksel istikrarı sağlamak için sadık ve sistemin parçası olan oyuncuları tercih etmek çok daha ucuz bir çözüm olabilir. Bütçeyi savunma hattına değil de sadece yıldız isimlerin egosunu beslemeye harcadığınızda sahada kalan şey başarı değil, sadece yüksek maliyetli bir hayal kırıklığı oluyor.
0: Yıldız isimlerin egoları üzerine kurulan bir kadro yapısı, kulübün sadece finansal dengesini değil, aynı zamanda soyunma odasındaki hiyerarşiyi ve kolektif oyun disiplinini de zayıflatmaktadır. Bireysel yeteneklere aşırı yatırım yapmak, takım ruhunu ve taktiksel sadakati gölgeleyerek uzun vadeli başarıyı imkansız kılan bir risk faktörüdür. Başarı için gereken asıl sermaye, yüksek maliyetli isimlerin yarattığı kısa süreli heyecan değil, sistemin parçası olmayı kabul eden oyuncuların oluşturduğu sürdürülebilir ve dengeli bir kadro mühendisiydi.
1: Soyunma odasında ego yönetimi yapmak, öyle hadi çocuklar, takım için oynayalım demekle olmuyor. Bu durum daha çok her biri kendi krallığını ilan etmiş birer imparatorun aynı sofrada yemek yeme çabasına benziyor. Bireysel yeteneklerin yarattığı o sahte parıltının altında sistemin dişleri birbirine sürtülmekten aşınıp duruyor ve sonunda taktiksel disiplin yerle bir oluyor. Takım ruhu dediğimiz şey, her biri kendi adını yazdırmak için koşan yıldızların değil, kulübün kimliğini üzerine giyen sadık askerlerin oluşturduğu o sessiz ama yıkılmaz duvarıdır.
2: Hoy hoy hoy.
0: Bireysel yeteneklerin yarattığı sahte parıltı, kulübün kurumsal kimliğini ve uzun vadeli vizyonunu aşındıran en büyük risklerden biridir. Kolektif disiplini sağlamak yerine yıldız isimlere odaklanan bir model, başarıyı şansa bırakırken maliyetleri kontrolsüz şekilde yukarı taşır. Gerçek başarı, sadece yüksek ücretli oyuncuların yan yana gelmesi değil, sistemin her bir çarkının uyum içinde döndüğü dengeli bir kadro mühendisliğiyle mümkün olur.
1: Yani aslında mesele şu, parayı sadece reklam panolarına değil, sahada teri akıtacak disipline yatırmadığınız sürece, o kadro sadece pahalı birer aksesuar olarak kalmaya devam edecek. Birbirini yemeyen, sistemin çarkı gibi tıkır tıkır işleyen bir yapı kurmak yerine yıldızların egosunu beslemek, ancak hayalleri süsler ama kupaları getirmez. Şimdilik bu kadar canlı.
3: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Trabzonspor'un teknik direktörlük için Ludogorets kulübüne ödemesi gereken 1 milyon euro tutarındaki sözleşme fesih bedeli karşısında Alman hocanın bu parayı maaşımdan kesin cevabı, profesyonel spor dünyasında nadir görülen bir sadakat ve motivasyon göstergesidir. Bu hamle sadece kişisel bir özveri değil. Aynı zamanda kulübün mali yükünü hafifletirken, teknik heyetin projeye olan inancını somutlaştıran stratejik bir duruştur. Sözleşme maddelerinin esnetilmesi yerine doğrudan maaşından kesinti talep edilmesi, spor yönetiminde finansal disiplin ve kurumsal sadakatin birleştiği çarpıcı bir örnektir.
1: Hoca resmen benim maaşım zaten hayal ürünü, siz 1 milyon euroyu da üstüne ekleyip beni sıfırlayın diyerek büyük bir fedakarlık yapıyor. Bu durumu stratejik duruş olarak değil de sanki takımı kurtarmak için kendi cüzdanını kurban eden bir kahramanlık destanı gibi anlatmak biraz fazla romantik kaçıyor. Adamın bu hamlesi ya kulübe olan aşkı ya da benim burada kalma ihtimalim zaten sıfır, bari borcu ödeyip kapıyı çekeyim demenin en zarif yolu olabilir. Bir sonraki maçta taktik tahtasının başında her şeyi doğru yaparsa kahraman ilan edilir. Yapamazsa maaşımı verdin, şimdi sahada da göster diyecekler.
0: Fenerbahçe'nin son dönemdeki yatırım stratejisiyle sportif başarı grafiği arasındaki korelasyonun zayıflığı, kulübün finansal sürdürülebilirliğini ciddi şekilde sorgulatmaktadır. 1 milyar euro gibi devasa bir sermaye girişinin sadece 3 kupa ile sonuçlanması, harcanan her birim paranın sahada karşılığını bulamadığını ve yatırımın verimsiz yönetildiğini göstermektedir. Karşılaştırmalı olarak bakıldığında, çok daha düşük maliyetlerle elde edilen yüksek sayıda kupa, başarı için gerekenin sadece bütçe değil, doğru kadro mühendisliği ve taktiksel istikrar olduğunu kanıtlamaktadır.
1: Fenerbahçe'nin bu durumunu

0: çözüm olabilir. Bütçeyi savunma hakkına değil de sadece yıldız isimlerin egosunu beslemeye harcadığınızda sahada kalan şey başarı değil, sadece yüksek maliyetli bir hayal kırıklığı oluyor.
1: Yıldız isimlerin egoları üzerine kurulan bir kadro yapısı, kulübün sadece finansal dengesini değil, aynı zamanda soyunma odasındaki hiyerarşiyi ve kolektif oyun disiplinini de zayıflatmaktadır. Bireysel yeteneklere aşırı yatırım yapmak, takım ruhunu ve taktiksel sadakati gölgeleyerek uzun vadeli başarıyı imkansız kılan bir risk faktörüdür. Başarı için gereken asıl sermaye, yüksek maliyetli isimlerin yarattığı kısa süreli heyecan değil, sistemin parçası olmayı kabul eden oyuncuların oluşturduğu sürdürülebilir ve dengeli bir kadro mühendisiydi.
0: Soyunma odasında ego yönetimi yapmak, öyle hadi çocuklar takım için oynayalım demekle olmuyor. Bu durum daha çok her biri kendi krallığını ilan etmiş birer imparatorun aynı sofrada yemek yeme çabasına benziyor. Bireysel yeteneklerin yarattığı o sahte parıltın altında sistemin dişleri birbirine sürtünmekten aşınıp duruyor ve sonunda taktiksel disiplin yerle bir oluyor. Takım ruhu dediğimiz şey, her biri kendi adını yazdırmak için koşan yıldızların değil, kulübün kimliğini üzerine giyen sadık askerlerin oluşturduğu o sessiz ama yıkılmaz duvarıdır.
2: Hoy hoy hoy.
1: Bireysel yeteneklerin yarattığı sahte parıltı, kulübün kurumsal kimliğini ve uzun vadeli vizyonunu aşındıran en büyük risklerden biridir. Kolektif disiplini sağlamak yerine yıldız isimlere odaklanan bir model, başarıyı şansa bırakırken maliyetleri kontrolsüz şekilde yukarı taşır. Gerçek başarı, sadece yüksek ücretli oyuncuların yan yana gelmesi değil, sistemin her bir çarkının uyum içinde döndüğü dengeli bir kadro mühendisliğiyle mümkün olur.
0: Yani aslında mesele şu, parayı sadece reklam panolarına değil, sahada teri akıtacak disipline yatırmadığınız sürece, o kadro sadece pahalı birer aksesuar olarak kalmaya devam edecek. Birbirini yemeyen, sistemin çarkı gibi tıkır tıkır işleyen bir yapı kurmak yerine yıldızların egosunu beslemek ancak hayalleri süsler ama kupaları getirmez. Şimdilik bu kadar Giorgio.
3: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi sabahlar. Bugün gökyüzü bize farklı hikayeler anlatıyor. İstanbul'da parçalı bulutlu havada 17 derece sıcaklık ve %99 nemle oldukça nemli bir sabah sizi bekliyor. Ankara kapalı bir gökyüzü altında 16 derece sıcaklığa sahipken, İzmir açık gökyüzünde 21 dereceyle çok daha güneşli görünüyor. Ankara kapalı bir gökyüz. Bu nemli havada yanınıza mutlaka şemsiyenizi almayı ve bol su içmeyi unutmayın. Gökyüzünün sunduğu bu eşsiz renkleri ve mevsimin tadını çıkarmanız dileğiyle. Şimdilik müzikle buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Racquetball, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Racquetball oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk nedeniyle özellikle İstanbul Çevre Yolu ve Hekimsuyu Caddesi üzerinde ciddi gecikmeler yaşanıyor. Kuzey Marmara otoyolu bağlantısında 14 dakika, Şehnaz Caddesi civarında ise 4 dakikalık aksamalar kaydedilirken, sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamada toplu taşıma entegrasyonunun eksikliğini ve altyapı kapasitesinin artan araç sayısını karşılayamadığını açıkça gösteriyor. Özellikle kritik kavşaklardaki bu gecikmeler, bireysel zaman kaybının ötesinde yakıt tüketimini artırarak çevresel maliyetleri de yükseltmektedir. Örneğin, Ostadio Destelimin Arsege, Ambedo Soldes. Sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi, trafik yükünü dengelerken ulaşım güvenliğini sağlamak adına hayati birer önlem teşkil etmektedir. Kentsel ulaşım planlamasındaki bu yapısal sorunlar, bireysel alışkanlıkların ötesinde sürdürülebilir bir şehirleşme modeli için acil çözümler gerektirmektedir. Trafik yoğunluğuyla mücadelede toplu taşıma sistemlerinin güçlendirilmesi ve altyapı yatırımlarının optimize edilmesi, hem çevresel dengenin korunması hem de yaşam kalitesinin artırılması adına temel öncelikler. Şimdilik bu kadar.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugbol, Uluslararası Rugbol Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: Yoğun bir hareketlilik yaşanıyor ve özellikle eski Londra asfaltı yolu ile Sarıyer-Levent kavşağı arasında 18 dakikalık ciddi bir gecikme raporlanıyor. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu ve Adnan Menderes Bulvarı bağlantılarında yaşanan yoğunluklar, ulaşım süresini doğrudan etkileyerek sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaya yönlendiriyor. Şehir genelindeki yüzlerce olay nedeniyle Çamlıca girişi ve dağ yüzü bağlantı yollarında da dikkatli olunması gerekiyor. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki düğüm noktalarının kapasite sınırlarını zorladığının somut bir göstergesidir. Önlüyor, özellikle kritik kavşaklardaki bu gecikmeler, toplu taşıma entegrasyonunun ve alternatif güzergah yönetimi stratejilerinin aciliyetini ortaya koymaktadır. Trafik yoğunluğunun neden olduğu zaman kaybı, şehirdeki ekonomik verimliliği doğrudan etkilerken, sürücülerin stres seviyesini artırarak genel güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir. Kentsel hareketliliğin yarattığı bu zorluklar, altyapı planlamasında çok boyutlu çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini açıkça kanıtlıyor. Şehrin damarlarındaki bu tıkanıklıklar sadece bir ulaşım sorunu değil, aynı zamanda sosyal yaşamın kalitesini doğrudan etkileyen yapısal bir mesele. Güncel trafik raporları ve alternatif güzergah bilgilerini takip ederek güvenli bir yolculuk dilerim. İyi günler.
1: Radyo Ura, her şarkının bir hikayesi varlandı.
2: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: Günaydın. Sunderland'in yarım asırlık bekleyişi sona ererken AZ Alkmaar karşısında elde ettiği bu başarı sadece sportif bir zafer değil, İngiliz futbolundaki yerel kulüplerin direncinin ve geleneksel yapının küresel rekabetle buluştuğu kritik bir dönüm noktasıdır. Bu başarı Avrupa kupalarındaki temsil gücünün sadece büyük bütçeli lig devlerine mahsus olmadığını, stratejik planlamanın ve sadık taraftar kitlesinin yarattığı motivasyonun sahada somut sonuçlar verebileceğini kanıtlıyor.
1: Sunderland'in bu zaferi aslında futbolun sadece parayla değil, genetik bir inatla kazanıldığının kanıtı. Sanki sahada taktikten, çok buradan çıkmayacağız diyen birer mahalle delisi gibi koştular. AZ Alkmaar karşısındaki bu direnç, dev bütçeli kulüplerin sadece reklam panolarıyla değil, kökleri toprağa sağlamı sarmış geleneksel yapılarla ayakta kalabileceğini gösterdi. Bu başarıyı küresel rekabetle ölçerken, aslında küçük ama kararlı birer çekirdeğin büyük bir çınarı nasıl sarsabildiğini izledik. Sunderland taraftarları için bu sadece bir kupa değil, biz hala buradayız diye haykırışlarıdır. Tıpkı yağmur altında yıllarca bekleyen birer sadık dost gibi.
2: Hoy hoy hoy.
0: Bu başarı Avrupa futbolunda finansal gücün tek belirleyici faktör olmadığına dair önemli bir sosyolojik mesaj içermektedir. Yerel kulüplerin bu direnci, modern futbolun aşırı ticarileşme ve standartlaşma eğilimine karşı aidiyet duygusunun kazandığı sembolik bir zaferdir. Sunderland'ın sergilediği performans, stratejik sabrın ve topluluk odaklı yapının, sermaye yoğunluklu modellerle rekabet edebilecek kadar güçlü birer alternatif sunabildiğini kanıtlamaktadır.
1: Sosyolojik mesaj falan derken, işin içine çok fazla akademik sos koymuşsun. Ama gerçek şu ki, bazı takımlar sadece o bölgenin ruhunu taşıdığı için sahada devleşiyor. Bu aidiyet dediğin şey aslında bir nevi futbolun safi adrenalinidir. Yani taraftarın her golde ciğerlerini parçaladığı o an parayla satın alamazsın. Sunderland bu zaferle sadece ekonomik devlere karşı değil, futbolun ruhunu satıp tabela reklamlarına odaklanan soğuk sistemlere karşı da büyük bir tokat attı. Bir kulübün kökleri ne kadar derindeyse, rüzgar ne kadar sert eserse essin o ağaç yıkılmaz. İşte bu zafer tam olarak o sağlam köklerin meyvesidir.
0: Bu direnç sadece duygusal birer anı değil, aynı zamanda spor organizasyonlarının sürdürülebilirliği için stratejik bir model sunmaktadır. Sunderland örneği, futbolun yalnızca finansal sermaye ile değil, sadakat odaklı kurumsal kimliğin ve doğru yönetilen yerel değerlerin birleşimiyle de küresel rekabette ayakta kalabileceğini gösteriyor. Bu başarı modern spor dünyasında sadece büyük bütçeli yatırım modellerine güvenmek yerine topluluk bağlarını güçlendiren yapıların nasıl daha dirençli çıktığını kanıtlayan somut bir vakadır.
1: Bak güzelim, sürdürülebilir model deyince sanki mahalle bakkalının sadık müşterileriyle kurduğu o samimi bağı anlatıyorsun ama saha içindeki gerçek şu ki, bu tür takımlar aslında birer underdog hikayesi değil, saf birer inat makinesidir. Sermaye odaklı kulüplerler her şeyi hesaplarken Sunderland ya olsun ya olmasın diyerek sahaya çıkıyor ve o öngörülemezlikleri koca bütçeli sistemleri felç ediyor. Bu durum sadece stratejik bir model değil,

0: bilinmektedir. Dolayısıyla bu başarı sadece birer duygusal patlama değil, yerel kimliğin kurumsal sağlamlıkla harmanlandığı, özgün bir yönetim stratejisinin saha üzerindeki somut karşılığıdır.
1: Senin o kurumsal sağlamlık ve algoritma dediğin şey, aslında sahada ter döken adamların kalbindeki o saf öfke karşısında sadece birer kağıt parçası kalıyor. Futbolu Excel tablosuna sığdırmaya çalışanlar her zaman bu tür yürekten gelen inat duvarına toslayacaklar. Çünkü sevgi hesaplanamaz, sadece yaşanır. Bu hikaye bize gösteriyor ki bazen en iyi algoritma bir taraftarın yıllardır hiç vazgeçmediği o köhne ama kutsal hayali korumaktır. Şimdilik bu kadar Giorgio.
2: Radyo Orayı dinliyorsunuz. %100 özgün müzik, günün her saati. RadyoOra.com.
3: CupReading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. CupReading.com.

0: Günaydın. Borsa, İstanbul'da temel makroekonomik verilere dayanmayan sert satış dalgası, yatırımcı güvenini sarsarak piyasalarda ciddi bir istikrarsızlık yaratıyor. Bu ani düşüş, döviz kurlarında ve gıda fiyatlarında öngörülemeyen dalgalanmalara yol açarak doğrudan halkın satın alma gücünü ve iç tüketimi tehdit ediyor. Finansal İstikrar Komitesi'nin müdahale kararı, yatırımcıların sermayelerini koruması ve enflasyonun kontrol altına alınması açısından kritik bir önem taşıyor. Piyasalardaki volatilite ve finansal istikrarsızlık döneminden sonra odak noktamız doğrudan halkın günlük yaşamını etkileyen akaryakıt fiyatlarındaki sert yükseliş ve bunun enflasyon üzerindeki baskısıdır. Akaryakıt fiyatlarının 3 haneli rakamlara ulaşması sadece bir maliyet artışı değil, lojistik ve üretim maliyetlerini zincirleme olarak yükselten temel bir ekonomik göstergedir. Bu durum, hedeflenen düşük enflasyon oranlarına ulaşmayı zorlaştırırken, gıda ürünlerinin nakliyesinden hizmet sektörüne kadar her alanda fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaktadır. Artan maliyetler vatandaşın satın alma gücünü doğrudan aşındırmakta ve yüksek enflasyon ortamında sabit gelirli kesimin geçim standartlarını kritik düzeyde zorlamaktadır. Akaryakıt maliyetlerindeki artışın yarattığı domino etkisi, geniş çaplı ekonomik istikrarsızlığı tetikleyerek temel tüketim maddelerinde fiyatların kontrolsüzce yükselmesine yol açıyor. Bu durumun yarattığı finansal baskı ve alım gücündeki kayıp, makroekonomik dengelerin korunması adına acil çözüm stratejileri gerektiriyor. Şimdilik bu kadar Cargı.
1: Her albüm, gün, her hikaye, tek istasyon değil, radyo oradan.
2: Tek hesap, dört okuma, sabah kahve falınıza bakın, öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin, eve dönerken avucunuzu taratın, yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: Dünyanın Orta Doğu genelindeki çok sayıda Amerika Birleşik Devletleri tesisine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda oluşan yıkımlar, ZBS tarafından görsel olarak doğrulanarak uluslararası kamuoyuna sunuldu. Bu geniş çaplı hasar, bölgedeki askeri dengelerin değiştiğini ve doğrudan bir çatışma riskinin somutlaştığını göstererek küresel ticaret yolları üzerinde ciddi bir belirsizlik yaratıyor. Tesislerin ağır hasar görmesi, bölgesel istikrarsızlığı tetikleyerek sivil güvenliği tehdit eden ve uluslararası hukuku zorlayan kritik bir eşiğe işaret ediyor. Bu saldırıların stratejik derinliği sadece askeri hedeflerin fiziksel kaybıyla sınırlı kalmayıp küresel tedarik zincirlerinde kalıcı aksaklıklara yol açabilecek bir boyuta ulaştı. Bölgedeki lojistik ağların zarar görmesi, enerji güvenliğini tehlikeye atarak dünya ekonomisini doğrudan etkileyebilecek diplomatik krizleri tetikliyor. Uluslararası hukukun ihlali noktasında bu durum, devletler arası diyalog kanallarının kapanmasına ve bölgesel güç dengelerinin kalıcı olarak sarsılmasına neden olan kritik bir kırılma noktasıdır. Bu saldırıların hukuki boyutu, uluslararası sözleşmelerin ve egemenlik haklarının doğrudan ihlali olarak değerlendirildiğinde, diplomatik çözüm yollarının ne kadar daraldığı açıkça görülmektedir. Bölgedeki askeri altyapının hedef alınması, sadece yerel bir çatışma değil, küresel güvenlik mimarisinin temel taşlarını sarsan ve devletler arası güven ortamını zedeleyen sistematik bir eylemdir. Bu tür gerilimlerin artması, uluslararası kurumların arabuluculuk rollerini zorlayarak, çok taraflı çözüm mekanizmalarını işlevsiz kılan kritik bir eşiği temsil etmektedir. Uluslararası hukukun ve diplomatik güvenliğin bu denli ciddi şekilde zedelenmesi, küresel barışı korumak adına çok taraflı mekanizmaların acil olarak devreye girmesini zorunlu kılıyor. Mevcut gerilim, sadece bölgesel bir çatışma değil, uluslararası normların ne kadar kırılgan olduğunu gösteren kritik bir sınavdır. Şimdilik bu kadar Ceyhacı.
1: Radyo Ura dandı. Özgünlüğü, bağımsızlığı, her zaman açık.
2: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Racquetball.

0: Günaydın. İran'ın Orta Doğu genelindeki çok sayıda Amerika Birleşik Devletleri tesisine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda oluşan yıkımlar, ZBS tarafından görsel olarak doğrulanarak uluslararası kamuoyuna sunuldu. Bu geniş çaplı hasar, bölgedeki askeri dengelerin değiştiğini ve doğrudan bir çatışma riskinin somutlaştığını göstererek küresel ticaret yolları üzerinde ciddi bir belirsizlik yaratıyor. Tesislerin ağır hasar görmesi, bölgesel istikrarsızlığı tetikleyerek sivil güvenliği tehdit eden ve uluslararası hukuku zorlayan kritik bir eşiğe işaret ediyor. Bu saldırıların stratejik derinliği, sadece askeri hedeflerin fiziksel kaybıyla sınırlı kalmayıp, küresel tedarik zincirlerinde kalıcı aksaklıklara yol açabilecek bir boyuta ulaştı. Bölgedeki lojistik ağların zarar görmesi, enerji güvenliğini tehlikeye atarak dünya ekonomisini doğrudan etkileyebilecek diplomatik krizleri tetikliyor. Uluslararası hukukun ihlali noktasında bu durum, devletler arası diyalog kanallarının kapanmasına ve bölgesel güç dengelerinin kalıcı olarak sarsılmasına neden olan kritik bir kırılma noktasıdır. Bu saldırıların hukuki boyutu, uluslararası sözleşmelerin ve egemenlik haklarının doğrudan ihlali olarak değerlendirildiğinde, diplomatik çözüm yollarının ne kadar daraldığı açıkça görülmektedir. Bölgedeki askeri altyapının hedef alınması, sadece yerel bir çatışma değil, küresel güvenlik mimarisinin temel taşlarını sarsan ve devletler arası güven ortamını zedeleyen sistematik bir eylemdir. Bu tür gerilimlerin artması, uluslararası kurumların arabuluculuk rollerini zorlayarak, çok taraflı çözüm mekanizmalarını işlevsiz kılan kritik bir eşiği temsil etmektedir. Uluslararası hukukun ve diplomatik güvenliğin bu denli ciddi şekilde zedelenmesi, küresel barışı korumak adına çok taraflı mekanizmaların acil olarak devreye girmesini zorunlu kılıyor. Mevcut gerilim, sadece bölgesel bir çatışma değil, uluslararası normların ne kadar kırılgan olduğunu gösteren kritik bir sınavdır. Şimdilik bu kadar Ciyacı.
1: Bizi buldunuz. Şimdi biraz kalın diye. Radyo Ora, müziğin sesi.
2: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: Günaydın. Bankaların müşteri hizmetleri üzerinden yürüttüğü agresif borçlandırma stratejileri, tüketicilerin finansal özgürlüğünü doğrudan tehdit eden ciddi bir risk oluşturuyor. Yıllık enflasyonun yüksek seyrettiği bu dönemde, bankaların hızlı kredi adı altında sunduğu teklifler, düşük faizli gibi görünse de gizli maliyetler ve yüksek temerrüt oranları nedeniyle vatandaşın alım gücünü hızla eritiyor. Örneğin, kredi kartı borçlarının asgari tutarı ödenirken biriken yüksek gecikme faizleri, aylık bazda %5'i aşan ek maliyetlerle tüketiciyi plansız ve yönetilemez borç sarmalına itiyor. Bu durum, sadece bireysel bütçeleri değil, orta vadede iç tüketimin sürdürülebilirliğine de olumsuz etkileyerek ekonomik istikrarı zayıflatıyor. Bireysel borçlanma risklerinin yarattığı finansal daralma, küresel piyasalardaki para politikası değişimleriyle doğrudan bağlantılı bir tablo çiziyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları, dolar bazlı maliyetleri etkileyerek Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde hem döviz kurlarını hem de yerel enflasyon beklentilerini şekillendiren temel bir denklemdir. Fed'in yüksek faiz politikası devam ettiği sürece Türk lirası üzerindeki baskı artarken, bu durum iç piyasada maliyetlerin yükselmesi ve ürün fiyatlarının doğrudan etkilenmesi anlamına geliyor. Vatandaşın cebine yansıyan en somut sonuç, döviz bazlı borçların maliyetinin artması ve yerel paranın değer kaybıyla birlikte temel gıda ve enerji gibi kalemlerdeki fiyat dalgalanmalarının öngörülebilirliğini zorlaştırması. Küresel finansal dinamiklerin yerel ekonomiye yansımaları, bireysel borçlanma yönetimi ve makroekonomik dengeler arasındaki kritik bağı net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu karmaşık yapıdaki riskleri doğru analiz etmek, hem tüketicinin korunması hem de ekonomik istikrarın sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Radyo Ora, her şarkının bir hikayesi varlandı.
2: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: Günaydın. Bankaların müşteri hizmetleri üzerinden yürüttüğü agresif borçlandırma stratejileri, tüketicilerin finansal özgürlüğünü doğrudan tehdit eden ciddi bir risk oluşturuyor. Yıllık enflasyonun yüksek seyrettiği bu dönemde, bankaların hızlı kredi adı altında sunduğu teklifler, düşük faizli gibi görünse de gizli maliyetler ve yüksek temerrüt oranları nedeniyle vatandaşın alım gücünü hızla eritiyor. Örneğin, kredi kartı borçlarının asgari tutarı ödenirken biriken yüksek gecikme faizleri, aylık bazda %5'i aşan ek maliyetlerle tüketiciyi plansız ve yönetilemez borç sarmalına itiyor. Bu durum, sadece bireysel bütçeleri değil, orta vadede iç tüketimin sürdürülebilirliğine de olumsuz etkileyerek ekonomik istikrarı zayıflatıyor. Bireysel borçlanma risklerinin yarattığı finansal daralma, küresel piyasalardaki para politikası değişimleriyle doğrudan bağlantılı bir tablo çiziyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları, dolar bazlı maliyetleri etkileyerek Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde hem döviz kurlarını hem de yerel enflasyon beklentilerini şekillendiren temel bir denklemdir. Fed'in yüksek faiz politikası devam ettiği sürece Türk lirası üzerindeki baskı artarken, bu durum iç piyasada maliyetlerin yükselmesi ve ürün fiyatlarının doğrudan etkilenmesi anlamına geliyor. Vatandaşın cebine yansıyan en somut sonuç, döviz bazlı borçların maliyetinin artması ve yerel paranın değer kaybıyla birlikte temel gıda ve enerji gibi kalemlerdeki fiyat dalgalanmalarının öngörülebilirliğini zorlaştırması. Küresel finansal dinamiklerin yerel ekonomiye yansımaları, bireysel borçlanma yönetimi ve makroekonomik dengeler arasındaki kritik bağı net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu karmaşık yapıdaki riskleri doğru analiz etmek, hem tüketicinin korunması hem de ekonomik istikrarın sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Yeni şarkılar gı. Yeni hikayeler gınlı. Her hafta Radyo Orada da.
2: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi günler. Borsa İstanbul'da yaşanan %5,54 oranındaki sert düşüş ve 60'tan fazla hissenin değer kaybı, yerel yatırımcı için ciddi bir sermaye erimesi anlamına geliyor. Bu tür ani satış dalgaları piyasadaki güven kaybını derinleştirirken, doğrudan halkın tasarruflarının reel değerini koruyamadığı bir ekonomik tabloyu işaret ediyor. Finansal İstikrar Komitesi'nin bu noktada devreye girmesi, piyasa volatilitesinin kontrol altına alınması ve yatırımcı güvenin yeniden tesis edilmesi açısından kritik bir hamledir. Piyasalardaki sert dalgalanmaların ardından otomotiv sektöründeki bu stratejik çekilme, küresel üretim ağlarının yeniden yapılandırıldığını kanıtlıyor. Seat markasının Volkswagen grubu bünyesinde üretimden çekilmesi, sadece bir markanın sonu değil, Avrupa pazarında ekonomik verimlilik arayışının ve yüksek maliyetli üretim modellerinin terk edildiğinin somut bir göstergesi. Türkiye özelinde ise bu küresel daralma, yerli üreticiler için rekabet avantajı yaratırken, mevcut enflasyon oranının yüksekliği nedeniyle araç fiyatlarının ikinci el piyasasında daha da yukarı çekilmesine neden olabilir. Döviz kurundaki istikrarsızlık ve üretim maliyetlerindeki artışla birleşen bu durum, vatandaşın ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyerek bütçedeki otomobil harcamalarının payını daraltacaktır. Otomotiv sektöründeki üretim modellerinin değişimi, küresel ekonomideki verimlilik arayışının doğrudan bir yansımasıdır ve bu dönüşüm yerel piyasalarda maliyet dengelerini yeniden şekillendirecek. Bu süreçte hem tedarik zincirindeki değişimler hem de makroekonomik göstergeler, tüketicinin ulaşım maliyetlerini belirleyen temel unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Radyo Ora, her şarkının bir hikayesi varlandı.
2: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok. Sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün Şile Otoyolu üzerindeki yoğunluk nedeniyle 17 dakika gecikme yaşanırken, eski Londra asfalt yolu üzerinde 13 dakikalık bir aksama görülüyor. Balözü Sokak ve Hekimoğlu, Ali Paşa Caddesi gibi kritik noktalar kısa süreli tıkanıklıklar sunarken, alternatif güzergahları kullanarak zaman kazanabilirsiniz. Ankara'da Atatürk Bulvarı ve Mamak Caddesi hattında yoğunluk mevcut. İzmir tarafında ise Halide Edip Adıvar ve Ankara caddeleri üzerinde trafik akışı yavaşlamış durumda. Şehir içi ulaşımda yaşanan bu yoğunluklar, toplu taşıma altyapısının yetersizliği ve artan araç sayısıyla doğru orantılı olarak planlama hatalarını gözler önüne seriyor. Özellikle kritik kavşaklardaki tıkanıklıkların süresi uzadıkça, bireysel zaman kaybının ötesinde hava kirliliği ve gürültü kirliliği gibi çevresel maliyetler de artmaktadır. Alternatif güzergahlara yönlendirme yapmak kısa vadeli bir çözüm sunarken, sürdürülebilir ulaşım politikalarının hayata geçirilmesi, bu kronikleşen trafiği hafifletecek temel adımdır. Kentsel planlamada sürdürülebilir çözümlerin eksikliği, toplumsal refahı ve çevresel sağlığı doğrudan tehdit eden yapısal sorunları derinleştirmektedir. Trafiğin sadece bir ulaşım sorunu değil, aynı zamanda kaynak yönetimi ve kamusal alanın verimli kullanımı meselesi olduğunu unutmamalıyız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz Umut.
1: Her albüm gün, her hikaye, tek istasyon değil, Radyo Ora'dan.
2: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin, üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün Şile Otoyolu üzerindeki yoğunluk nedeniyle 17 dakika gecikme yaşanırken, eski Londra asfalt yolu üzerinde 13 dakikalık bir aksama görülüyor. Balözü Sokak ve Hekimoğlu, Ali Paşa Caddesi gibi kritik noktalar kısa süreli tıkanıklıklar sunarken, alternatif güzergahları kullanarak zaman kazanabilirsiniz. Ankara'da Atatürk Bulvarı ve Mamak Caddesi hattında yoğunluk mevcut. İzmir tarafında ise Halide Edip Adıvar ve Ankara caddeleri üzerinde trafik akışı yavaşlamış durumda. Şehir içi ulaşımda yaşanan bu yoğunluklar, toplu taşıma altyapısının yetersizliği ve artan araç sayısıyla doğru orantılı olarak planlama hatalarını gözler önüne seriyor. Özellikle kritik kavşaklardaki tıkanıklıkların süresi uzadıkça, bireysel zaman kaybının ötesinde hava kirliliği ve gürültü kirliliği gibi çevresel maliyetler de artmaktadır. Alternatif güzergahlara yönlendirme yapmak kısa vadeli bir çözüm sunarken, sürdürülebilir ulaşım politikalarının hayata geçirilmesi, bu kronikleşen trafiği hafifletecek temel adım. Kentsel planlamada sürdürülebilir çözümlerin eksikliği, toplumsal refahı ve çevresel sağlığı doğrudan tehdit eden yapısal sorunları derinleştirmektedir. Trafiğin sadece bir ulaşım sorunu değil, aynı zamanda kaynak yönetimi ve kamusal alanın verimli kullanımı meselesi olduğunu unutmamalıyız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz Umut.
1: Orada kalın. Harika müzik geliyor. Sadece Radyo Orada'dayız.
2: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi günler. PSG'nin Osimhen için sergilediği bu bitmek bilmeyen ısrarı izlemek, sanki bir restoranda sürekli aynı yemeği isteyen ama asla siparişini alamayan aç bir müşteri gibi duruyor. Galatasaray ise oyuncusunu bırakmak istemeyerek adeta bu adam benim hazinem dokunma diye bağırıyor. Ama PSG'nin sabrının sınırı Parisli yönetimlerin cüzdanındaki o bitmek bilmeyen kredi kartı limitleri kadar geniş. Victor Osimhen gibi bir santrforu elinde tutarken sarı kırmızılar aslında sadece bir oyuncuyu değil, Fransızların hayallerini koruyor. PSG'nin bu doğru zamanı bekleme taktiği tıpkı bir avcının kurbanın yorulmasını beklemesi gibi. Ancak Galatasaray kapıyı kilitleyip anahtarı denize atmış gibi görünüyor. Bu durumda PSG'nin sadece daha fazla para teklif ederek Galatasaray'ın direncini kırmasını beklemekten başka çaresi kalmıyor. Çünkü bu aşk hikayesinde şu an için sadece sabrın galip geleceği bir bekleyiş.
1: Hay hay hay.
2: PSG'nin stratejisi sadece finansal güce dayanmıyor. Aynı zamanda oyuncunun kariyer basamaklarını doğru yönetme ve kadro derinliğini koruma hedefini de kapsıyor. Galatasaray tarafında ise bu direnç, kulübün ekonomik istikrarını koruma gayesiyle birleştiğinde takas tekliflerinin ağırlığı görüşmeleri daha karmaşık hale getirebilir. Bu tür büyük bütçeli transfer süreçlerinde sabır, genellikle taraflardan birinin stratejik planlamasında boşluk bulana kadar devam eden zorunlu bir araçtır.
0: Fransızların cüzdanındaki o uçsuz bucaksız kredi kartı limitleri bittiğinde Osimhen'i de alacaklar ama. Şimdi gelin biz şu yerli ve milli kaosu, yani Süper Lig heyecanını konuşalım. Kasımpaşa ve Konyaspor arasındaki mücadele sanki iki mahallenin kapısında birbirine burası benim diye bağıran iki komşu gibi başlayacak. Kasımpaşa'nın iç saha baskısı ile Konyaspor'un dirençli oyununu izlemek

0: netik bir eşik. Kasımpaşa'nın taraftar baskısını sahaya yansıttığı agresif futbolu karşısında Konyaspor'un savunma disiplinini koruyarak kontra ataklarla sonuç üretmesi ligin taktiksel çeşitliliğini doğrudan etkileyecektir. Bu maçın sonucu özellikle orta sıralarda yer alan ekipler için sezonun geri kalanında nasıl bir oyun karakteri benimseyeceklerini belirleyen stratejik bir dönüm noktası oluşturacaktır.
1: Kasımpaşa ve Konyaspor arasındaki o mahalle kavgası tadındaki çekişmeyi bir kenara bırakalım. Çünkü şimdi çok daha ilginç, adeta hızlı tren hızında ilerleyen bir vedalaşma hikayesine geçiyoruz. Alexey Batrakov gibi bir ismi Galatasaray formasıyla sadece birkaç hafta izleyebilecek olmamız, sanki çok güzel bir yemeği sipariş edip tabağı masaya gelmeden önce başkasına kaptırmak gibi bir durum. Rus futbolcunun kısa sürede Avrupa'ya transfer olacağını düşünmelere aslında kulübün bu adamın vizyonu bizim ligin sınırlarını aşıyor itirafıdır. Batrakov burada bir oyuncudan ziyade sadece geçiş yaparken kullanılan hızlı bir vagon gibi görünüyor. Takım arkadaşlarını ve teknik heyeti memnun etmesi harika ama bu durum genellikle hadi hemen paketle ve Avrupa'ya gönder talimatının yeşil ışığı. Galatasaray yönetimi şu an Batrakov için biraz daha kal, alışalım demek yerine onun bavulunu çoktan hazırlayıp üzerine Avrupa hayalleri etiketi yapıştırmış durumda. Bu hızla giderse Batrakov'un sözleşmesini bitirmekten ziyade pasaport kontrolünden geçme süresi konuşulmaya başlanacak.
0: Batrakov örneği aslında Türk kulüplerinin modern dönemdeki vitrin stratejisinin somut bir yansımasıdır. Oyuncuyu sadece sahada performans sergileyen bir unsur değil, aynı zamanda yüksek değerle ihraç edilecek bir finansal enstrüman olarak konumlandırıyorlar. Bu tür hızlı geçiş senaryoları kulübün kısa vadeli kâr elde etme ve global pazarda görünürlük kazanma arzusunun uzun vadeli kadro istikrarı planlamasının önüne geçtiğini gösteriyor. Kulüp yönetimi Batrakov'u bir yatırım projesi gibi görerek, onun potansiyelini Avrupa kulüplerine pazarlayabilecekleri birer pazarlama ürünü olarak konumlandırmış durumda. Bu durum, Türk futbolunda oyuncu gelişiminin sadece sportif başarı üzerinden değil, global piyasadaki değer artışı ve satış döngüsü üzerine kurgulandığı hibrit bir modeli kanıtlıyor.
1: Batrakov meselesi aslında futbolun o romantik yanının bittiğini, yerini soğuk birer ticaret borsası mantığına bıraktığını kanıtlıyor. Oyuncu artık sahada koşan bir atlet değil, vitrinde parlayan bir taşınabilir varlık haline geldi. Galatasaray yönetimi bu oyuncuyu tıpkı bir koleksiyon parçası gibi görüyor. Değerlenmesini beklemek yerine, değerini başkalarına satmak için en doğru anı kollayan bir tüccar gibi davranıyorlar. Bu durum kulüplerin vizyonunu sadece kupayı kaldırmak değil, küresel piyasada satış uzmanı olarak isim yapmak olduğunu gösteriyor ki bu ticaret modelinde oyuncu sadece kısa süreli birer geçiş terminali haline düşüyor.
0: Kulüplerin oyuncuları birer finansal varlık olarak konumlandırması, Türk futbolunun küresel pazardaki ticari dönüşümünü ve stratejik önceliklerini açıkça ortaya koyuyor. Bu ticaret odaklı modelde sportif başarı ile ekonomik sürdürülebilirlik arasındaki dengeyi kurmak, gelecekteki kadro planlamalarının temelini oluşturacaktır. Şimdilik bu kadarcı.
2: Müziğin kalbinden bu radyo Orana.
3: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi günler. Microsoft yöneticisi Mustafa Süleyman'ın Anthropic firmasının Claude Model'in bilinçliymiş gibi davranmayı öğrettiği iddiası, yapay zeka etiğinde kritik bir eşiği işaret ediyor. Teknolojinin insan gibi sunulmasının yanıltıcı olduğu uyarısı, kullanıcıların algılarını manipüle eden ve gerçeklik algısını bozabilecek riskleri vurguluyor. Bu durumun önemi, yapay zekanın sadece teknik bir araç değil, aynı zamanda toplumsal güveni sarsabilecek psikolojik birer aktör haline gelme potansiyelinden kaynaklanıyor. Yapay zekanın bilinçli gibi davranması sadece teknik bir simülasyon değil, aynı zamanda etik sorumlulukların sınırlarını zorlayan ciddi bir tasarım tercihidir. Bu tür modellerin insan duygularını taklit etmesi, kullanıcılar üzerinde sahte bir empati bağı kurarak karar verme süreçlerini manipüle edebilir. Şeffaflığın korunmadığı bu noktada, teknolojinin araçsal niteliği kaybolmakta ve etik standartların ihlali toplumsal güveni zedelemektedir. Bu tür davranışların temelindeki teknik sebep hizalama süreçleridir. Yani modelin kullanıcı beklentilerine en uygun yanıtı üretmesi için eğitilmesi sonucu ortaya çıkan istenmeyen bir yan etkidir. Yapay zekanın bilinçli gibi davranması, algoritmaların olasılıksal tahminleme yeteneğiyle insanın antropomorfizm eğiliminin tehlikeli bir kesişim noktasıdır. Bu durumun hukuki boyutta netleştirilmesi şarttır. Çünkü kullanıcılar bu sistemleri kişi olarak tanımlamaya başlarsa, yapay zeka üretimi içeriklerin sorumluluğu ve telif hakları gibi kavramlar karmaşıklaşacaktır. Yapay zekanın insan benzeri özelliklerle donatılması, teknolojik gelişimin ötesinde hukuki sorumlulukların ve etik sınırların yeniden tanımlanmasını zorunlu kılan kritik bir dönüm noktası. Şeffaflığın esas alındığı denetim mekanizmaları kurulmadıkça, bu sistemlerin toplumsal algı üzerindeki manipülatif etkisi artmaya devam edecektir. Bu konudaki hukuki boşlukların hızla doldurulması, teknolojinin güvenli ve etik bir çerçevede ilerlemesi için hayati önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadar C.
1: Bizi buldunuz, şimdi biraz kalınlı. Radyo Ora, müziğin sesi.
2: 283 sembol, kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Mikrofon başında yine taş gibi muhakemelerle karşınızdayım var. Trabzonspor'un kadrosuna Muhammed Salah'ı eklediğini duyduğumuzda sanırım kulüp yönetimi biz artık sadece yerel bir güç değil, küresel birer gol makinesi arayışındayız diyerek çıtayı direkt uzaya koydu. Sahada lider Galatasaray'a karşı bu adamın performansı derbideki gerginliği bir anda bir futbol şölenine çevirebilir. Ama Salah'ın buradaki en büyük görevi muhtemelen Trabzon taraftarının sabrını test etmek olacak. Adamın attığı 4 golle takımın en skorer ismi olması, Bordo Mavili ekibinin artık golü şansa bırakmıyoruz dediği bir dönemde olduğumuzu gösteriyor. Eğer bu adam o büyük derbide sahneye çıkıp topu ağlara gönderirse, Galatasaray savunmasının o anki yüz ifadesi muhtemelen çoklu trafik kazası sonrası parçalanmış bir domatese benzeyecektir.
1: Muhammed Salah gibi dünya çapında bir ismin kadroda yer alması, kulübün sadece sportif başarıyı değil, aynı zamanda küresel marka değerinde pazarlama gücünü de hedeflediğini açıkça gösteriyor. Bu seviyedeki bir oyuncunun saha içindeki bireysel becerisi, taktiksel disiplini bozmadan doğrudan sonuç odaklı bir hücum varyasyonu oluşturma kapasitesi taşır. Ancak bu tür büyük isimlerin getirdiği beklentiler, taraftarın sabrını test etmekten öte, kulübün kurumsal kimliğini ve prestijini uluslararası arenada yeniden konumlandırma stratejisidir.
0: Salah'ın Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla nasıl başa çıkacağını konuşurken, şimdi rotayı Bozkır'ın kralından alıp İngiltere'nin yağmurlu çamurlarına çeviriyoruz. Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla adeta birer gol makinesi gibi çalışırken Tottenham onu kucaklıyorsa, bu durumun tek açıklaması kulübün bize biraz estetik ve kaos lazım diye haykırmasıdır. Icardi'nin Premier Lig'e geçişi, İngilizlerin o sert savunma anlayışına karşı birer altın vuruş şovunu, Tottenham taraftarı için adeta her hafta sonu bedava bir tiyatro gösterisi anlamına geliyor. Adamın gol sevinçleri artık İstanbul sokaklarında değil, Londra'nın soğuk havasında yankılanacak. Ama dikkat edin, İngilizler bu jesti karşılığında Icardi'den sadece gol değil, aynı zamanda o ikonik hareketlerini de bekleyecekler.
1: Mauro Icardi'nin Premier Lig gibi yüksek tempo ve fiziksel direnç gerektiren bir ligde Tottenham forması giymesi, oyuncunun teknik kapasitesini daha sert bir savunma bloğuna karşı test edecek. Bu hamle sadece sportif bir tercih değil, aynı zamanda Türk futbolunun elit oyuncularının Avrupa'nın en prestijli liglerinde rekabet edebilme kabiliyetini kanıtlayan kritik bir basamaktır.

0: kelimesinden ziyade Alman disiplininin katı kuralları arasında biraz fazla özgür ruhlu kaldığını kanıtlıyor. Nübel ise bu seçimiyle Kloppun sisteminde yer edinmek için sessizce çalışıp puan toplayanların ödüllendirildiğini gösteriyor. Yani bu seçim aslında bir sadakat ve disiplin sınavı gibi duruyor.
1: Klopp'un tercihleri, modern futbolun kolektif disiplin ve taktiksel sadakat üzerine kurulu yapısını açıkça yansıtmaktadır. Sane gibi yüksek profilli ancak bireysel oyun karakteri baskın oyuncuların yerine Nübel gibi, sistem içi uyumu yüksek isimlerin tercih edilmesi, kulübün bireysel yıldızlık çekiciliğinden ziyade takım kimliğini öncelediğini kanıtlıyor. Bu yaklaşım, teknik direktörün saha içindeki kontrolü maksimize etmek ve geçiş oyununda hatasız bir mekanizma kurmak için daha güvenilir parçaları tercih ettiğini göstermektedir.
0: Klopp'un bu hamlesi aslında futbol dünyasına şu mesajı veriyor. Bana sahada kendi filmindeki başrol oyuncusu gibi davranan değil, senaryoya sadık kalan figüranlar lazım. Sahne her ne kadar teknik olarak kusursuz olsa da bazen topu ayağında tutup uzayda bir yolculuğa çıkma eğilimi gösteriyor. Oysa Klopp artık uzay programı değil, tıkır tıkır işleyen bir fabrika istiyor. Nübel ise bu fabrikadaki en sadık ve hatasız dişli gibi konumlanıyor. Yani sistemin çarklarını tıkamadan sadece görevini yerine getiriyor. Bu durum aslında modern futbolun bireysel dehaları değil, kolektif disiplini ödüllendiren soğuk bir gerçekliği gözler önüne seriyor. Hoy hoy hoy.
1: Kolektif disiplinin bireysel dehanın önüne geçtiği bu dönüşüm, modern futbolun taktiksel evriminde kritik bir dönemeç teşkil ediyor. Sistem odaklı yapıların öne çıkması, saha içindeki organizasyonun sürdürülebilirliğini doğrudan güçlendirecektir. Şimdilik bu kadar.
2: Bu radyo ora, müziğin en güzel sesi, en iyi orijinal müzik gece gündüz.
3: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Recball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi günler. Jürgen Klopp'un UEFA Uluslar Ligi aday kadrosunda Leroy Sané ve Nübel için farklı tercihler yapması, Alman futbolundaki taktiksel dönüşümü net bir şekilde ortaya koyuyor. Sané'nin kadro dışı kalması sadece form durumuyla ilgili değil, Klopp'un daha disiplinli ve savunma dengesi yüksek bir oyun kurucu sistemine yöneldiğinin somut bir göstergesidir. Nübel'in ise takıma dahil edilmesi, Alman futbolunun genç yeteneklere ve dinamik orta saha çözümlerine olan güvenini perçinleyen stratejik bir hamledir.
1: Klopp'un Sané gibi koşayım, topu alayım, havaya atayım modundaki oyuncuları bir kenara itip disiplinli sistemlere dönmesi aslında futbolun gerçek yüzüdür. Sahada sadece yetenek değil, taktiksel sadakat de gerekiyor. Nübel gibi genç ve dinamik isimlerin öne çıkması ise Alman ekolünün artık yıldız parıltısı yerine çarkın kusursuz dönmesi üzerine kurulu bir fabrika gibi çalıştığını kanıtlıyor. Sané muhtemelen sahadan çekilince kendini çok özel hissedecek. Ama Klopp'un sisteminde sadece teknik kapasite değil, o karmaşık satranç tahtasındaki hamleleri doğru saniyede yapmak kritik önem taşıyor.
2: Hoy, hoy, hoy.
0: Mohamed Salah'ın Trabzonspor kadrosuna dahil olması, Trendyol Süper Lig dinamiklerini kökten değiştirecek ve özellikle Galatasaray gibi taktiksel disipline önem veren rakipler karşısında büyük birer gol tehdidi oluşturacak. Mevcut performansıyla ilk 5 haftada 4 golle verimliliğini kanıtlayan Salah, sadece bireysel yeteneğiyle değil, geniş alan bulma ve bitiricilik oranındaki istikrarıyla ligin dengelerini bozabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu hamle kulübün hücum hattındaki çeşitliliği artırırken taktiksel derinliği olan savunmaları aşmak için çok daha efektif bir çözüm yolu sunacaktır.
1: Salah'ın Trabzonspor forması giymesi sadece bir transfer değil, lig için adeta son seviye canavar modunu açmak demek. Adam sahada koşarken arkasındaki savunmacıların havada uçuştuğu o kareleri Süper Lig'de her hafta göreceğiz. Bu da diğer forvetlerin işini inanılmaz zorlaştıracak. Özellikle geniş alan bulma becerisiyle kanatları paramparça ederken, rakip defanslar için savunma yapmayı bırakın, sadece hayatta kalmaya çalışın mesajı veriyor. Karadeniz'in hırçın dalgaları gibi durdurulamaz bir gol makinesinin gelişi, ligdeki taktiksel dengeleri kökten sarsacak ve herkesi savunmada geriye çekilmeye zorlayacaktır.
0: Denizli Basket'in Avrupa arenasındaki ilk mücadelesinde skorun 101'e 108 olarak bitmesi, kulübün uluslararası sahaya adım atarken yaşadığı yüksek rekabet seviyesini ve gelişim potansiyelini net bir şekilde ortaya koyuyor. 3 sayı gibi kritik bir farkla mağlup olmaları, taktiksel disiplinin korunduğunu ancak Avrupa kupalarının getirdiği yüksek yoğunluklu baskı altında, son bölümlerdeki karar anlarında daha deneyimli rakipler karşısında zorlandıklarını göstermektedir. Bu sonuç, kulübün sadece bir skor tablosu değil, kıta çapındaki basketbol standartlarına uyum sağlama sürecindeki ilk somut basamağı temsil etmektedir.
1: Denizli Basket'in skor tabelasındaki o 3 sayılık fark aslında büyük bir tecrübe sınavı. Avrupa sahnesi yerel liglerin aksine hata payının sıfıra indiği bir mayın tarlasıdır. Bu kadar yakın bir skorla mağlup olmak, takımın oyun disiplini açısından doğru yolda olduğunu ama kritik anlarda o soğukkanlılık dozajını biraz daha artırması gerektiğini gösteriyor. Bir sonraki maçta o son saniyelerde paniklemek yerine soğukkanlı kalırlarsa, bu kırılma noktası onları Avrupa'da çok daha büyük başarıların kapısına götürecek birer basamağa dönüşür.
0: Denizli Basket'in Avrupa arenasındaki performansı, yerel başarıların küresel standartlara nasıl entegre edildiğini gösteren kritik bir laboratuvardır. Yakın skorlu mağlubiyetler, sadece teknik kapasitenin değil, aynı zamanda yüksek tempo ve yoğun baskı altında karar verme mekanizmalarının test edildiği bir gelişim sürecidir. Bu tür maçlar, kulübün uluslararası rekabette taktiksel dayanıklılığını artıracak ve gelecek turnuvalar için hayati tecrübe kazanımını sağlayacaktır.
1: Denizli Basket için Avrupa sahnesi tam bir ateşten gömlek. Ama bu 3 sayılık fark aslında çok değerli bir ders niteliğinde. Çünkü o baskı altında ayakta kalmak her takımın harcı değil o. Takımca bu tecrübeyi sindirip bir sonraki maçta o son saniyelerde soğukkanlılığını korursa Avrupa'da taşları yerinden oynatacak bir güce dönüşebilirler. Şimdi kulaklarınızın pasını silecek güzel parçalarla devam ediyoruz.
3: Daha fazla müzik, daha az kesinti. Bu Radyo Ora. Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: günler. Ailem Güvende Operasyonu kapsamında LGBT derneklerine yönelik yürütülen soruşturmada en az 80 kişinin tutuklanması, ifade özgürlüğü ve örgütlenme hakları açısından kritik bir hukuki tartışma alanı oluşturuyor. İstanbul'da bu duruma karşı düzenlenen eyleme katılan 106 kişinin serbest bırakılması, toplumsal tepkinin hukuki süreçte nasıl dengelendiğini gösteriyor. Bu durumun önemli olmasının temel nedeni, bireysel hakların ve azınlık gruplarının korunması ile kamu düzeni arasındaki sınırın uluslararası hukuk çerçevesinde yeniden sorgulanmasına yol açmasıdır. Tutuklamalar ve serbest bırakmalar, demokratik toplumlarda ifade özgürlüğünün kapsamı ve devletin bu konudaki denetim yetkisinin sınırları hakkında ciddi bir tartışma fitili ateşliyor. İfade özgürlüğü ve toplumsal hakların sınırlarını tartıştıktan sonra, gündemimize teknolojinin etik sınırlarını taşıyan kritik bir gelişmeyi alıyoruz. Microsoft yöneticisi Mustafa Süleyman, rakip firma Anthropic tarafından geliştirilen Claude modelin bilinçliymiş gibi davranılmasına yönelik sert eleştirilerde bulunarak, yapay zekanın insan gibi sunulmasının yanıltıcı olduğunu belirtti. Bu durumun önemi, kullanıcıların teknolojiyle kurduğu duygusal bağın manipülasyonuna yol açabileceği ve etik standartların küresel çapta sorgulanmasına neden olduğu için kritik bir noktadadır. Yapay zekanın insani özellikler atfedilerek pazarlanması, bireylerin karar alma süreçlerine yanıltılması riskini taşıdığı için dijital haklar açısından yakından takip edilmelidir. Yapay zekanın kişiselleştirilmesi ve bilinçli gibi sunulması yalnızca teknik bir tercih değil, aynı zamanda derinlemesine bir psikolojik mühendislik meselesi. Kullanıcıların yapay zeka modelleriyle kurduğu duygusal bağın manipüle edilmesi, bireylerin özelliğini tehlikeye atarak dijital platformlarda gerçeklik algısının sarsılmasına neden olabilir. Bu etik tartışma, teknolojinin şeffaflık ilkesinden uzaklaşması durumunda kullanıcı haklarının ve güvenliğinin ne kadar savunmasız kalacağını açıkça ortaya koymaktadır. Yapay zekanın insani özelliklerle pazarlanması, teknolojinin şeffaflık ilkesinden uzaklaşarak etik ve hukuki riskleri beraberinde getiren karmaşık bir süreçtir. Bu durumun denetimsizce gelişmesi, bireylerin dijital haklarını ve karar alma özgürlüklerini doğrudan tehdit eden kritik bir eşiği temsil etmektedir. Bu şimdilik bu kadar.
1: Radyo Aura, başka hiçbir yerde duyamayacağınız müzik.
2: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi günler. İstanbul'da 23 derece sıcaklık ve az bulutlu gökyüzü eşliğinde keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz. Ankara bugün kapalı bir havada 18 dereceyle oldukça nemli geçerken, İzmir'de parçalı bulutlu ve rüzgarlı hava 27 dereceyi gösteriyor. Özellikle tenin güneşinden kaçmak isteyenler için İstanbul bugünün en konforlu rotası olabilir. Havanın tadını çıkarırken müziğin ritmine kendinizi bırakın. Şimdi kulaklarınızda en sevdiğiniz ezgiler yankılanacak. Şimdilik bu kadar Cargo.
1: Radyora.com dünyaya sevgiyle yayında.
2: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi günler bana. Ezgi Eyüboğlu Fethiye'ye gidip 3 günde şarj oluyormuş. Galiba içindeki batarya bitmişti ya da yoga matı üzerinde ruhunu bulmaya çalışırken aslında sadece güneş kremi sürmek için bir bahane arıyordu. 3 günlük kaçamakla sağlıklı beslenmeye yöneldi demek, her hafta sonu diyet yapıp pazartesi günü hamburgere saranların profesyonel versiyonu gibi duruyor. Yoga ve pilatesle ruhunu tazelerken aslında sadece benim çok yoğun bir hayatım var İmajını Instagram'da parlatmak için Fethiye'nin havasından yararlanıyor. Bu hızla giderse bir sonraki haberinde yoga matı üzerinde meditasyon yaparken aslında sadece doğru filtreyi bulmaya çalıştığını itiraf edecektir. Ezgi'nin Fethiye'de ruhunu ararken aslında sadece güneş kremiyle savaşını kazandığına artık eminiz. Şimdi sıra Hande Erçel'in kimlik krizine geldi. Hande bu sarı perukla sanki benim genetiğimle oynanıyor. Ama reklam bütçesi çok yüksek diye bağırıyor gibi duruyor. Platin sarı saçlar o kadar parlak ki kamera karşısında çekim yaparken aslında sadece kendi yüzünü değil bütün mahalleyi aydınlatıyor olabilir. Bir sonraki aşamada bu peruğu hiç çıkarmayıp ben artık bir vaha kuşu diye açıklama yaparak bizi tamamen şaşırtabilir.
1: Hay hay hay.
0: Hande'nin o parlayan saçlarıyla güneş sistemini aydınlatması bittiğine göre artık bu ışık oyunlarını ve başkalarının hayatlarındaki sahte pırıltıları bir kenara bırakma vakti geldi. Şimdilik müziklere teslim oluyoruz.
2: Müzik hiç durmuyordu onda. Radyo oradan iyi.
3: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball, sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günler. Riva'da İspanya Süper Kupası toplantısı yapılıyormuş. Belli ki Real Madrid ve Barcelona arasındaki o bitmek bilmeyen kim daha çok para harcıyor yarışını İstanbul'un soğuğunda kutlamaya hazırlanıyorlar. Atletico Madrid bu masada otururken muhtemelen diğerleri sadece kendi logolarının büyüklüğünü tartıştırırken onları saf dışı bırakmanın planlarını yapıyorlardır. Şubat'ta sahada Real Sociedad'in savunma hattını eritirken biz burada Riva'da çay içip acaba bu turnuvada kim daha çok reklam yüzü olacak diye büyük hayaller kuracağız. Turnuvanın canlı yayınlanacak olması da demek oluyor ki İspanyol futbolun o dramatik taktikleri yerine bizim mahalledeki maç heyecanını tüm dünyaya pazarlayacaklar.
1: İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da yayınlanacak olması, İspanyol futbolunun küresel pazarlama stratejisinde yerel birer merkez olarak görülmeyi ne kadar önemsediğini kanıtlıyor. Riva gibi sembolik bir konumun seçilmesi sadece ticari bir başarı değil, aynı zamanda Avrupa futbolunun geniş kitlelere ulaşma arzusunun somut bir göstergesidir. Bu organizasyon, İspanyol kulüplerinin kendi geleneksel rekabetlerini küresel birer marka değerine dönüştürme çabasını ve yayın haklarının ekonomik gücünü net şekilde ortaya koyuyor.
0: Riva'da İspanyolların o gösterişli kupasını kutlarken, şimdi pislerin tozunu yutanlara, yani Formula bir dünyasına zıplayalım diyor. Lewis Hamilton gibi her pazar Ferrari kırmızısıyla asfaltta adeta birer marka reklamı gibi süzülen adamın rap dünyasından gelen bu seslere destek vermesi tam bir pist dışı hamlesi. Macklemore'un turne listesinden atılma dramını paylaşırken Hamilton'ın mesajı motor gürültüsünün arasında yankılanan bir dayanışma çığlığı gibi duruyor. Bir yarışçının sadece direksiyon sallamakla kalmayıp mikrofon başına geçip bu tarz sert ve net mesajlar vermesi, pistteki taktiksel zekasının sahne dışındaki karakterine de yansıdığını gösteriyor.
1: Hamilton'ın bu desteği, spor dünyasının sadece fiziksel performans ve teknik beceri üzerine kurulu kapalı bir kutu olmadığını, toplumsal meselelerde aktif birer figür olarak konumlandığını gösteriyor. Bir yarışçının müzik dünyasından gelen hak arayışına seslenmesi, elit sporcuların sahip olduğu küresel platformun sosyal sorumluluk ve dayanışma için ne kadar güçlü bir araç haline geldiğini kanıtlıyor. Bu durum, modern sporda bireysel başarıların ötesinde karakterlerin toplumsal değerleri savunurken oluşturdukları çok katmanlı marka algısını güçlendiriyor.
0: Hamilton'ın kaskının altındaki o ciddi yüz ifadesi bazen mikrofon başında daha sert duruyor. Sanki motorun gürültüsü ona sadece hız yapmayı değil, doğru zamanda doğru kelimeleri seçmeyi de öğretiyor. Rap dünyasının karmaşık çekişmelerine bu kadar net bir destek vermesi, pistteki ya hep ya hiç mantığını sosyal mecralara taşıdığının kanıtı. Adamın direksiyon başındaki o soğukkanlılığına bakılırsa sadece lastik yakmıyor. Aynı zamanda sözcülük konusunda da doğru vitese takmış durumda.
1: Hamilton'ın bu duruşu, sporcuların sadece kendi branşlarında uzmanlaşan teknikerler değil, aynı zamanda geniş kitlelere hitap eden ve söz sahibi olan kültürel figürler haline geldiğini kanıtlıyor. Spor dünyasının mikrofonları, bugün toplumsal meselelerde birer yankı odası işlevi görerek, bireysel başarıların ötesinde evrensel değerlerin savunulmasına zemin hazırlıyor. Bu tür dayanışmalar, sporun disiplinler arası sınırları aşarak sanatsal ifade özgürlüğü ve kişisel haklar gibi temel kavramlarla güçlü bir bağ kurmasını sağlıyor.
0: Bakın dostlar, Hamilton aslında bize şunu gösteriyor. O kaskı çıkardığında sadece bir pilot değil, doğru zamanda doğru frekansa giren bir strateji uzmanı çıkıyor ortaya. Savunma hattını kurarken kullandığı o soğukkanlılık, motorun devri yükseldiğinde gösterdiği refleks de aynı şey. Bazen en büyük erken sessiz kalmak yerine doğru noktada mikrofonu eline alıp ben buradayım demek gerçek bir profesyonellik örneği. Adam pistte sadece asfaltı yakmıyor, sosyal mecralarda da konularda net duruşlar sergileyerek kendi marka imajını bir vites yukarı taşıyor. Bu tür çapraz dayanışmalar sporun o steril ve teknik dünyasının dışına taşarak gerçek hayatın karmaşasıyla nasıl bütünleşebildiğinin en somut kanıtı haline geliyor.
1: Sporun evrensel gücünün toplumsal hak arayışlarıyla bu denli iç içe geçmesi, modern sporun sadece fiziksel bir yarış değil, kültürel bir platform olduğunu kanıtlıyor. Bu çapraz dayanışmalar, bireysel başarıların toplumsal farkındalıkla taçlandığı yeni bir dönem vurgusu yapıyor. Şimdilik bu kadar.
2: Radyo Ora, her şarkının bir hikayesi varlandı.
3: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi günler. Bidon'un Avrupa pazarında satışa sunduğu seyir altı DM hibrit modeli, tek depo ile İstanbul-Yavan arasındaki yaklaşık 1000 kilometre yolu, yakıt ikmali yapmadan kat edebilme kapasitesiyle otomotiv sektöründe önemli bir teknik eşik tanımlıyor. Bu teknolojik gelişme, özellikle Türkiye gibi geniş coğrafyalara sahip ülkelerde uzun yolculuklarda menzil kaygısını ortadan kaldırarak hibrit araçlara olan talebi doğrudan artırma potansiyeline sahip. Mevcut ekonomik konjonktürde yüksek yakıt maliyetleri ve döviz kuru dalgalanmaları göz önüne alındığında bu tür verimli motor teknolojileri bireysel kullanıcıların ulaşım giderlerini uzun vadede minimize eden somut bir çözüm sunmaktadır. Hibrit teknolojilerinin sunduğu yakıt tasarrufu avantajlarının ardından taşımacılık sektörünü doğrudan etkileyen akaryakıt fiyatlarındaki kritik artışı ele alıyoruz. Motorin fiyatının 100 TL sınırını aşarak 3 haneli rakamlara ulaşması, lojistik maliyetlerin hızla yükselmesi ve bu durumun gıda gibi temel ihtiyaç maddelerinin perakende satış fiyatlarına doğrudan yansıması anlamına geliyor. Mevcut yüksek enflasyon ortamında akaryakıt zamları özellikle nakliye odaklı sektörlerde maliyet artışını tetikleyerek son tüketicinin satın alma gücünü ciddi şekilde zayıflatmaktadır. Bu fiyat artışı sadece bireysel kullanıcıları değil, tedarik zincirindeki tüm halkaları etkileyerek ekonomik dengelerde yeni bir baskı noktası oluşturmaktadır. Akaryakıt maliyetlerindeki bu artış sadece birer rakam değişimi değil, gıda güvenliğinden ticaretin sürdürülebilirliğine kadar uzanan geniş bir ekonomik zincirin temel taşlarını sarsmaktadır. Lojistik sektöründeki bu zorunlu maliyet yükü, toplumsal refah düzeyini doğrudan etkileyen kritik bir değişken olarak karşımızda duruyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: Bizi buldunuz, şimdi biraz kalınlayın. Radyo Ora, müziğin sesi.
2: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi günler. Manifest grubunun Hilal Yelekçisi öyle bir değişim geçirmiş ki takipçileri şu an bu kız mı yoksa yan komşunun düğününe giden kuzeni mi diye birbirine bakıyor. Eski halinden eser kalmadığını söylemek yetmez. Resmen kuaför koltuğunda ruhunu teslim edip bambaşka bir karaktere bürünmüş. Adeta yüzüne filtre değil direkt yeni bir kimlik yüklemiş. Bu değişim öyle keskin ki yarın öbür gün sahneye çıktığında kendi grubu onu tanımayıp yanlışlıkla içeri almayabilirler. Hilal Yelekçi'nin kuaför koltuğunda yaşadığı bu kimlik değişiminden sonra şimdi de Tuzlu Kahve izleyicileri kendi dramlarını yaşamaya başlamış. Diziyi YouTube'a yüklemeyince halk ayağa kalkmış, yapım ekibi de sanki her şeyi mahvetmiş gibi geri adım atmış. Halbuki biraz sabır göstermek yerine internetin hızına yetişemeyip içerik saklama moduna geçmek tam bir stratejik fiyasko. İzleyiciler bu durum karşısında öyle bir tepki vermiş ki yapımcılar, "Sanırım acaba hemen yüklesek herkes bizi affeder mi?" diye ter içinde kalmışlar. Bu kadar basit bir teknik aksaklık için halkın bu kadar sinirlenmesi, sanki diziyi internetten değil de bizzat çekimden çalmışlar gibi davranmalarından anlaşılıyor.
1: Hay hay hay.
0: İzleyicilerin tepkisi o kadar sert oldu ki yapımcılar şu an acaba diziyi yüklemesek bizi taşlarlar mı diye köşelerinde titriyorlardır. Bu stratejik sakarlık tam bir dijital çağa ayak uyduramama örneği. Bu dramayı ve Hilal'in kuaför koltuğunda yaşadığı o büyük dönüşümü şimdilik burada noktalayalım Dolya. Bir sonraki durakta görüşürüz.
2: Radyo Uğur'a dandı. Özgünlüğü, bağımsızlığı, her zaman açık.
3: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi günlerce. İstanbul trafiğinde yoğunluk artarken, özellikle Kemerburgaz kavşağı ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında 24 dakikayı bulan ciddi bir gecikme yaşanıyor. TEM Otoyolu ve Çamlıca çıkışı bölgelerinde 13 dakikalık aksamalar görülürken, sürücülerin bu güzergahlarda alternatif yan yolları kullanması öneriliyor. Ankara'da Fatih Caddesi ve Atatürk Bulvarı gibi ana arterlerde 5 ile 7 dakika arası yoğunluklar kaydedilirken, İzmir'de Ziya Gökalp Bulvarı çevresinde trafik akışı daha stabil seyrediyor. Kuzey Marmara Otoyolu gibi kritik bağlantı noktalarındaki yoğunluklar, sadece anlık trafik yoğunluğundan değil, planlama hatalarından kaynaklanan kapasite yetersizliklerinden de kaynaklanıyor. Bu tür tıkanıklıklar ekonomik verimliliği düşürürken, sürücüler üzerinde ciddi bir zaman maliyeti ve stres yükü oluşturuyor. Alternatif yolların aktif olarak teşvik edilmesi, şehir içi mobilitenin sürdürülebilirliği için kritik bir çözüm noktasıdır. Kentsel ulaşım planlamasındaki bu aksaklıklar, sadece bireysel konforu değil, kentin genel işleyişini ve çevresel sürdürülebilirliği de doğrudan olumsuz etkiliyor. Çözüm odaklı bir yaklaşım için altyapı iyileştirmelerinin yanı sıra akıllı trafik yönetim sistemlerinin entegrasyonu büyük önem arz ediyor. Şimdilik bu kadar.
1: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
2: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi günlerce. İstanbul trafiğinde yoğunluk artarken, özellikle Kemerburgaz kavşağı ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında 24 dakikayı bulan ciddi bir gecikme yaşanıyor. TEM Otoyolu ve Çamlıca çıkışı bölgelerinde 13 dakikalık aksamalar görülürken, sürücülerin bu güzergahlarda alternatif yan yolları kullanması öneriliyor. Ankara'da Fatih Caddesi ve Atatürk Bulvarı gibi ana arterlerde 5 ile 7 dakika arası yoğunluklar kaydedilirken, İzmir'de Ziya Gökalp Bulvarı çevresinde trafik akışı daha stabil seyrediyor. Kuzey Marmara Otoyolu gibi kritik bağlantı noktalarındaki yoğunluklar, sadece anlık trafik yoğunluğundan değil, planlama hatalarından kaynaklanan kapasite yetersizliklerinden de kaynaklanıyor. Bu tür tıkanıklıklar ekonomik verimliliği düşürürken, sürücüler üzerinde ciddi bir zaman maliyeti ve stres yükü oluşturuyor. Alternatif yolların aktif olarak teşvik edilmesi, şehir içi mobilitenin sürdürülebilirliği için kritik bir çözüm noktasıdır. Kentsel ulaşım planlamasındaki bu aksaklıklar, sadece bireysel konforu değil, kentin genel işleyişini ve çevresel sürdürülebilirliği de doğrudan olumsuz etkiliyor. Çözüm odaklı bir yaklaşım için altyapı iyileştirmelerinin yanı sıra akıllı trafik yönetim sistemlerinin entegrasyonu büyük önem arz ediyor. Şimdilik bu kadar.
1: Bu radyora müziğin en güzel sesi, en iyi orijinal müzik gece gündüz.
2: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugünlerde futbol dünyası sanki birer hayal kurma kahvesi içmiş gibi çok tatlı beklentiler için. Viva tesislerinde yapılan tanıtımda Necmettin Bilal Erdoğan beyefendinin final Real Madrid, Barcelona olsun temennisi aslında Türk futbolunun o meşhur keşke her şey mükemmel olsa rüyasının en somut hali. İspanya Süper Kupa organizasyonunu İstanbul'da bir El Clasico şölenine çevirme fikri kulağa hoş gelse de bu kadar büyük hayaller kurarken Real Madrid'in savunma hattındaki disipliniyle Barcelona'nın orta sahadaki o bazen kaybolan ritim arasındaki farkı unutmamak lazım. Eğer gerçekten bu iki dev karşı karşıya gelirse sadece bir maç değil, adeta bir taktik satrancı izleyeceğiz. Ama bu kadar büyükten istemek yerine önce kendi ligimizdeki takımların birbirine gol atıp atmayacağına odaklanmak belki daha gerçekçi olur. Bu hayali senaryoda taraftarların coşkusunu düşünün. İstanbul sokakları o günlerde adeta bir İspanyol festivaline dönerken biz burada sadece televizyon ekranına bakıp keşke gerçekten olsa deyin deriz.
1: Böylesine büyük organizasyonların İstanbul gibi küresel bir metropolde gerçekleşmesi, sadece spor dünyası için değil, kentsel turizm ve marka değeri açısından da devasa bir sıçrama anlamına gelir. El Clasico gibi ikonik bir eşleşmenin sahneye taşınması, yerel dinamikleri küresel bir vizyonla harmanlayarak şehrin tanıtımına doğrudan katkı sağlar. Ancak bu hayalin gerçeğe dönüşmesi için sadece saha içi performans değil, uluslararası spor yönetimi standartlarının ve yüksek maliyetli organizasyon lojistiğinin kusursuzca işletilmesi gerekir.
0: El Clasico hayalleriyle İstanbul'u bir İspanyol yerine çevirme fikri kulağa hoş gelse de şimdi ayaklarımızı yere sağlam basıp kendi mahallemizin tozunu yutma vakti geldi. Trabzonspor ve Galatasaray gibi iki devin kapışmasında Batuhan Kolak'ın düdük çalacak olması aslında taraftarlar için bugün kim daha çok bağıracak yarışmasının resmi başlangıcı demek. Karadeniz'in hırçın dalgaları Galatasaray'ın taktiksel disipliniyle çarpışırken hakemin sadece maçın skorunu değil, saha içindeki o bitmek bilmeyen gerginliği de yönetmesi gerekecek. Trabzonspor taraftarının her düpte adeta birer barut fıçısı gibi patlamaya hazır olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Batuhan Kolak'ın sadece oyunun kurallarını değil, sabrını da test edecekleri bir akşam bizi bekliyor. Galatasaray ise genelde bu tür maçlarda bizim planımız çok sağlam edasıyla sahaya çıkar. Ama Karadeniz'in o kaotik ve hızlı temposu bazen en iyi taktikleri bile karmaşanın içinde eritip atabilir.
1: Trabzonspor ve Galatasaray arasındaki bu kritik mücadelede hakem yönetimi sadece teknik kuralların uygulanması değil, aynı zamanda yüksek tansiyonlu bir atmosferde dengenin korunması anlamına geliyor. Karadeniz bölgesinin coşkusunun getirdiği dinamik tempo ile İstanbul ekibinin taktiksel disiplini karşılaştığında, oyunun kontrolünü kaybetmeden yönetilmesi, sporcu sağlığı ve fair play ilkeleri açısından kritik önem taşıyor. Özellikle bu tür yüksek rekabetli maçlarda hakemin tarafsız ve kararlı duruşu, futbolun marka değerini koruyan temel bir unsur olarak öne çıkacaktır.
0: Batuhan Kolak'ın düdüğü sadece bir maç yönetimi değil, adeta Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında dengeyi bulmaya çalışan birer denge çubuğu gibi olmalı. Trabzonspor taraftarının o meşhur "ya başlasın bu şov" enerjisi bazen hakemi sadece oyunun içinde değil, tribünlerin yarattığı o devasa atmosferin gölgesinde bile bırakabilir. Galatasaray tarafı ise genellikle taktiksel bir kale inşa etmeye çalışırken Karadeniz'in kaotik ve öngörülemez hızı bu kaleleri yıkmak için her an hazır bekliyor. Bu maçta hakem sadece hataları ayıklamayacak, aynı zamanda iki farklı futbol kültürünün çarpışmasından doğan o kıvılcımları söndürmeye çalışacak bir itfaiyeci gibi görev yapacak.
2: Hoy hoy hoy.
1: Bu tür yüksek tansiyonlu müsabakalarda hakem yönetiminin başarısı aslında sporun evrensel kuralları ile yerel tutkunun çarpıştığı noktada belirleyici olur. Karadeniz ve İstanbul arasındaki bu kültürel doku farkı oyunun psikolojik boyutunu derinleştirirken hakemin sadece teknik hataları değil, tansiyonun yükseldiği anlarda uygulayacağı kararlı duruş sporcu güvenliği için kritik kılar. Hakem yönetimi ne kadar net olursa Taraftarların yarattığı o yoğun atmosferin futbolun estetiğini gölgelemesi engellenir ve maç birer marka değerine dönüşür.
0: Bakın, mesele sadece düdük çalmak değil. Hakemin o anki ruh halinin Karadeniz'in hırçın dalgalarına karşı ne kadar dirençli kalacağı meselesi. Eğer Batuhan Kolak, tribünlerden yükselen, oya başlasın, bu şov nidası karşısında bir anlık tereddüt yaşarsa, maç futbolu bırakıp birer münakaşa sahnesine döner. Galatasaray'ın taktiksel disiplini ne kadar sağlam olursa olsun, sahadaki kaosun ve tribündeki o devasa enerjinin yarattığı elektrik her an kısa devre yaptırabilir. Bu yüzden hakemin kararlı duruşu aslında birer itfaiyeciden ziyade patlamaya hazır barut fıçısının başında soğukkanlılıkla bekleyen birer uzman gibi olması gerekiyor.
1: Hakem yönetimi, sahadaki teknik becerinin ötesinde sporun etik değerlerini ve tarafsızlığını koruyan en temel savunma hattıdır. Karadeniz ve İstanbul arasındaki bu kültürel dinamiklerin yarattığı yüksek tansiyonu dengelemek, futbolun evrensel standartlarını korumak adına büyük önem taşıyor. Bu dengenin korunması durumunda saha içi rekabetin gerçek değerine ulaşacağı açıkça görülüyor. Şimdilik bu kadarca.
3: Radyo Uğur'a dandı. Özgünlüğü, bağımsızlığı, her zaman açık.
4: Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde yoğun bir hareketlilik yaşanırken, özellikle O7 çıkışında 8. kilometreden 11. kilometreye kadar 23 dakikalık ciddi gecikmeler raporlanıyor. İ5 yolu üzerine Beylerbeyi kavşağı ve Çamlıca çıkışı bölgelerinde trafik akışı ağırlaşırken, İstinye Caddesi ile Balta Limanı hattında 11 dakikalık beklemeler görülüyor. Bu yoğunluk noktalarında alternatif güzergahları kullanarak zaman kaybını önlemek büyük önem taşıyor. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel ulaşım planlamasındaki kapasite sorunlarının ve kritik kavşaklardaki darboğazların somut bir yansımasıdır. Özellikle Beylerbeyi ve Çamlıca gibi stratejik geçiş noktalarındaki tıkanıklıklar, toplu taşıma entegrasyonunun yetersiz kaldığı bölgelerde bireysel araç kullanımının yarattığı yükü açıkça ortaya koyuyor. Trafik yoğunluğunun bu kadar spesifik noktalarda toplanması, sadece sürücüleri değil, bölgedeki ticari hareketliliği ve karbon salınımı oranlarını da doğrudan olumsuz etkileyerek şehir yaşam kalitesini düşürüyor. Bu aksaklıklar, kentsel planlamada sürdürülebilir çözümlerin ve toplu taşıma ağlarının acilen genişletilmesi gerektiğini açıkça göstermektedir. Trafikteki bu kronik tıkanıklıklar hem bireysel üretkenliği zayıflatıyor hem de çevresel maliyetleri artırarak şehir yaşamını zorlaştırıyor. Şimdilik yayınımız sona eriyor.
1: Cazdan popa, gece yarısından sabaha, radyo ora yanınızda.
2: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis Galatasaray maçı öncesi korkum olmadı diyerek havalara uçarken aslında sadece üzerine patlamaya hazır bir barut fıçısına oturup ateşle oynuyor gibi görünüyor. Adamın bu kadar özgüvenli konuşması ya büyük bir cesaret ya da Karadeniz'in sert rüzgarına karşı duramayacağını bilip şimdiden savunma hattını sağlam kurmaya çalışmasından kaynaklanıyor. Hemen gelip takımla maça çıkmak istedim sözü. Aslında taraftarın her maçta gördüğü o bitmek bilmeyen heyecan ve kaosun içine doğrudan dalış bileti gibi duruyor. Bir Alman disipliniyle Karadeniz inadını harmanlayıp Galatasaray'ın sert savunmasını aşabilecek mi? Yoksa bu özgüvenli açıklamalar sadece birer hayal ürünü mü kalacak? Hep birlikte göreceğiz.
1: Hay hay hay.
2: Thomas, Reis'in özgüvenli duruşu sadece bir cesaret gösterisi değil, aynı zamanda taktiksel disiplini ön planda tutan Alman futbol ekolünün karakteristik bir yansımasıdır. Karadeniz bölgesinin yüksek tansiyonlu atmosferinde bu denli net mesajlar vermek, teknik adamın yönetim anlayışındaki kararlılığı ve baskı altında soğukkanlılığını koruma niyetini simgeliyor. Bu yaklaşım, Galatasaray gibi köklü bir rakibe karşı taktiksel netlik kazandırırken, taraftarın beklentilerini yönetmek adına stratejik birer hamle olarak değerlendirilebilir.
0: Reis'in o Alman disipliniyle Karadeniz'de nasıl eriyeceğini tartışırken, şimdi rotayı doğuya, Arda Turan'ın teknik direktörlük macerasına kırıyoruz. Adam bildiğin futbolu bırakmış, Ukrayna Kupası'nda Shakhtar Donetsk ile taktiksel birer satranç hamlesi yapmaya çalışıyor ama bu durum biraz emekli oyuncunun bahçesindeki çiçekleri sulaması gibi duruyor. Wilkifzi karşısında alınan 3-0'lık skor muazzam ancak Gabriel Carvalho, Teixeira ve Victor Tsukhanov'un gollerini Arda Turan taktikleri mi yaptı yoksa sadece sahada koştukları için mi kazandılar? Gerçekten merak ediyorum. Ukrayna soğuğunda bu kadar çok sorumluluk alıp teknik direktörlük koltuğuna oturması büyük cesaret ama sanki bir gün keşke o zaman sadece orta kesmeye devam etseydim diye iç geçirecek gibi duruyor.
1: Hay hay hay.
2: Arda Turan'ın Ukrayna Kupası'ndaki bu süreci sadece bireysel bir deneyim değil, bir oyuncunun kariyer geçişinde yaşadığı öğretici bir dönüşüm olarak görmek gerek. Sahadaki skorun taktiksel başarıdan mı yoksa fiziksel üstünlükten mi kaynaklandığı sorusu aslında yeni başlayan teknik direktörlerin sistem kurulumundaki temel zorluklarını açıkça ortaya koyuyor. Bu tür maçlar oyuncu kimliğinden sıyrılıp bir strateji kurucusu olma yolunda kritik dersler barındırırken sonuç ne olursa olsun taktiksel derinliğinin test edildiği önemli birer basamak.
0: Arda Turan'ın Ukrayna'daki satranç hamlelerini bırakıp rotayı İzmir'e çeviriyoruz çünkü Göztepe yönetimi Stanimir Stoylov ile uzun vadeli bir sadakat anlaşmasına imza attı. Başkan Rasmus Ankersen, hocanın sözleşmesini 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatarak adeta adamın üzerine kilit vurdu. Sanırsın Stoylov artık Göztepe'nin tapusunu aldı. Bu karar aslında seni öyle bir bağladık ki artık sadece bizimleyin demenin kibarcası çünkü İzmir gibi ateşli bir atmosferde o koltuk çok kıymetli. Stoylov bu uzatmayla birlikte takımı ayağa kaldırmayı garantiledi ama unutmasın, Göztepe taraftarı sabırlı değildir. Adamı sadece sözleşmeyle değil, her hafta sahada gösterdiği dirençle mutlu tutması gerekecek.
2: Stoylov için imzalanan uzun vadeli sözleşme sadece teknik adamın güvenliğini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kulübün vizyonunu istikrarlı bir yapı üzerine inşa etme arzusunu simgeliyor. İzmir gibi rekabetin ve tutkunun yüksek olduğu bir bölgede yönetim, kısa vadeli başarılar yerine sistemli bir gelişim için sabırlı bir yatırım tercih etmiş durumda. Bu tür stratejik hamleler, kulübün iddialı hedeflerine ulaşması yolunda taktiksel sürekliliği korumak adına kritik birer savunma hattı oluşturur.
0: Stoylov'un sözleşmesini uzatmak, aslında yine yönetimin biz seninle kavgaya girmek istemiyoruz ama her hafta sahada ter dökmezsen o kağıt parçasının hiçbir hükmü kalmaz deme şeklidir. İzmir gibi yanardağ gibi patlayan bir şehirde Stoylov'un bu uzun süreli sözleşme aslında ona verilen bir madalya değil, üzerine konulan büyük bir sorumluluk yüküdür. Taraftarın sabrı pamuk ipliğine bağlıdır, adamı sadece kağıt üzerinde değil, her hafta sahada gösterdiği dirençle o koltukta tutması gerekecek. Eğer sistemi oturtamazsa, o uzun sözleşme sadece taraftarın öfkesini daha uzun süre saklayabileceği bir kılıf olur.
2: Göztepe yönetimi, Stoylov ile kurduğu bu uzun vadeli ortaklıkla aslında sadece teknik bir kadro değil, istikrarlı bir kurum kültürü inşa etme vizyonunu önceliklendiriyor. İzmir'in dinamik atmosferinde bu tür stratejik kararlar, kulübün orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşması için gereken taktiksel sürekliliği koruma altına alan kritik bir hamledir. Şimdilik bu kadar.
3: Dünyanın neresinde olursan ol, hoş geldin. Bu Radyo Ora'dan.
4: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk artarken, özellikle Uzunçayır Köprülü Kavşağı ile Ok Meydanı Kavşağı arasında 28 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Bu bölgede alternatif güzergahları değerlendirmek zaman kazandıracak. TEM bağlantı yolu üzerinden Kuzey Marmara, otoyolu çıkışında 21 dakika, Çayır Çimen Sokak üzerinde ise 15 dakikalık yoğunluklar raporlanıyor. Şehrin diğer noktalarında Mehmet Akif İnan ve Şevki Paşa sokaklarında 11'er dakikalık aksamalar mevcut. Sürücülerin bu güzergahlarda dikkatli olması gerekiyor. Bu yoğunluklar sadece bireysel sürücüleri değil, bölgedeki toplu taşıma araçlarının ve lojistik sevkiyatının verimliliğini de doğrudan olumsuz etkiliyor. Özellikle kritik kavşaklardaki bu gecikmeler, kentsel hareketliliği yavaşlatarak ekonomik maliyetleri artırmakta ve hava kirliliğini tetiklemektedir. Alternatif güzergahların önemi, sadece zaman tasarrufu sağlamak değil, aynı zamanda ana arterlerdeki tıkanıklığın dağıtılarak trafik akışının dengelenmesidir. Trafikteki bu aksamalar, kentsel yaşamın ritmini bozarken, çevresel maliyetleri de beraberinde getirmektedir. Verimli bir ulaşım ağı, sürdürülebilir bir şehirleşme için temel şarttır. Şimdilik yayınımız sona eriyor.
1: Her albüm, gün, her hikaye, tek istasyon değil. Radyo Ora'dan.
2: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: İyi akşamlar. Trabzonspor'un teknik direktörlük koltuğuna Thomas Reis'i getirmesi, kulübün Avrupa kupalarında sürdürülebilir başarı için disiplinli ve taktiksel derinliği yüksek bir Alman ekolüne yöneldiğini gösteriyor. Reis'in daha önce çalıştığı liglerdeki savunma güvenliğini ön plana alan oyun anlayışı, Karadeniz bölgesindeki rekabetçi yapıda istikrar arayışını somutlaştıran stratejik bir hamledir.
1: Vallahi Ece, Alman disiplini dedikleri şey Karadeniz'in o hırçın dalgalarına çarptığında ya birer robot gibi disiplinli duracaklar ya da o sert rüzgarda savrulup gidecekler. Adamı taktiksel derinlik diye pazarlıyorlar ama Trabzonspor taraftarının sabrıyla Alman düzeninin soğuk gerçekleri çarpışınca ortaya ilginç bir simya çıkabilir. Eğer bu hoca savunmayı kale gibi öne çıkarırsa Karadeniz'in o kaotik ve duygusal futbolunu biraz olsun hizaya sokabilir. Yok eğer sadece taktik tahtasında satranç oynarsa, tribünlerin sesi onu daha ilk haftadan emekliliğe zorlayabilir.
0: Marco Asensio'nun bir ay süren sakatlık sonrası takımla çalışmalara başlaması, Fenerbahçe'nin hücum hattındaki derinlik ve alternatif arayışında kritik bir aşamaya geldiğini gösteriyor. Kale onda Sergio Agüero'nun elçisi o kritik bir aşamaya geldi. İspanyol yıldızın fiziksel kondisyonunu geri kazanması, kulübün rotasyon gücünü artırırken teknik heyetin oyun planındaki taktiksel çeşitliliği doğrudan etkileyecek. Bu gelişme sadece oyuncunun bireysel dönüşü değil, aynı zamanda takımın geçiş oyunundaki dinamizmini koruması açısından stratejik bir önem taşıyor.
1: Asensio'nun sahaya dönmesi Fenerbahçe için tıpkı bayram sabahı gelen o sıcak simit gibi büyük bir moral kaynağı. Ama adamın şu anki hali biraz bakım isteyen klasik bir araba gibi duruyor. Bir ay sakatlık sonrası hemen gol makinesine dönüşmesini beklemek, yeni aldığın telefonun bataryasının %100 gibi dolmasını beklemek kadar iyimserce bir hayal olur. Eğer bu adam sahada o İspanyol estetiğini geri getirebilirse harika. Ama sadece tribünlere uzaktan el sallayıp ben buradayım mesajı verirse taraftarın sabrı biraz test edilir. Taktiksel çeşitlilikten bahsetmek güzel. Ama asıl mesele bu adamın ayağına gelen her topa dokunurken o eski maharetini mi sergileyeceği yoksa sadece fiziksel olarak orada bulunup formayı dolduracağı.
0: Riva'daki bu kritik toplantı, Türk futbolunun ekonomik sürdürülebilirliği ve yayın haklarının dağılımındaki adaletsizliklerin giderilmesi adına tarihi bir eşik niteliği taşıyor. TFF yönetiminin kulüplerle yüz yüze geldiği bu zirve, sadece bir ihale süreci değil, aynı zamanda kulüplerin mali borçlarını yapılandırma ve orta vadeli bütçe planlamalarını netleştirecek kurumsal bir müzakeredir. Yayın haklarının doğru yönetilmesi, hem yerel kulüplerin rekabet gücünü artıracak, hem de ligin uluslararası pazardaki ticari değerini somut verilerle güçlendirecektir.
1: Riva'daki o toplantı masasında havada uçuşan kelimeler sanki her şeyi çözecekmiş gibi tınlıyor. Ama biz buralarda yıllardır müzakere adı altında sadece inlerimizi paylaşıyoruz. Yayın haklarına adil dağıtmak dedikleri şey aslında kulüplerin birbirini yediği bir pastayı kimin daha büyük dilimle alacağı üzerine süslü birer kelime oyunu. Bu masadan gerçek bir ekonomik sürdürülebilirlik çıkacağına, yine biraz daha sabredelim denilip kulüpleri borç batağında yüzdüren o klasik senaryoların cilalanmış hali çıkabilir. Eğer bu toplantı gerçekten ligin ticari değerini artıracaksa sadece kağıt üzerinde değil, sahada oyuncuların maaşını ödeyebildiği bir düzeni getirmesi gerekir. Yoksa bu sadece diplomatik birer, hadi biraz daha dayanın konuşmasından ibaret kalacak.
0: Riva'daki görüşmelerin başarısı sadece mevcut kulüplerin borç yükünü hafifletmekle kalmayıp Türk futbolunun kurumsal yapısını şeffaf ve sürdürülebilir bir modele taşımalı. Yayın haklarının stratejik yönetimi, yerel pazara bağımlı kalmak yerine küresel yayın platformları ve dijital içerik üreticileriyle yapılacak güçlü ortaklıklarla ligin marka değerini uluslararası düzeyde konumlandırmayı hedeflemelidir. Bu masadan çıkacak kararların somut olması, kulüplerin sadece günü kurtarmak için değil, gelecek 10 yılın mali disiplinini inşa etmek için uygulanabilir bir yol haritası sunmasını zorunlu kılıyor.
1: Riva'daki o masadan çıkacak sonuçlar ya gerçek bir devrim yaratacak ya da sadece önümüzdeki ayı kurtaracak, boş vaatlerle süslenmiş birer kağıt parçası olarak kalacak. Eğer bu stratejik planlar gerçekten ligin marka değerini uçuracaksa, sahadaki oyuncuların maaşlarını zamanında alabildiği kulüplerin borç batağında boğulmadığı somut bir tablo görmek istiyoruz. Yoksa kulağa hoş gelen o kurumsal yapı sözleri sadece havada asılı kalan toz bulutlarından ibaret olur. Şimdi biraz müzik eşliğinde kulaklarınızı dinlendirme vakti. Birkaç dakika sonra görüşürüz.
2: Müzik hiç durmuyor Gonda. Radyo oradan iyi.
3: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi akşamlar. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, genel seçimlerde iktidardaki sağ bloğun merkez-sol muhalefete karşı az bir farkla yenilmesi üzerine istifa ettiğini açıkladı. Bu siyasi değişim, İskandinav ülkelerinde sosyal demokrat değerlerin ve kamu hizmeti odaklı politikaların yeniden öncelik kazanacağı bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Seçim sonuçlarının yakınlığı, sandıkta yaşanan bölünmenin hükümetin uygulama kabiliyetini doğrudan etkileyeceğini ve Avrupa Birliği içindeki İsveç'in dış politika duruşunda yeni dengeler oluşturacağını gösteriyor. Yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte İsveç'in göç politikalarında ve sosyal devlet yapısında daha korumacı yaklaşımların ön plana çıkması beklenmektedir. Bu dönüşüm Avrupa Birliği içerisinde sınır güvenliği ve içsel dayanışma konularında İskandinav bloğunun geleneksellerine geri dönme çabası olarak okunabilir. Muhalefetin kazandığı bu zafer sadece yerel bir yönetim değişikliği değil, aynı zamanda bölgedeki sosyal demokrasiye olan inancın yeniden güçlendiğinin bir göstergesidir. İsveç'teki bu yönetim değişikliği, Avrupa Birliği'nin göç ve sosyal refah politikalarındaki dengeleri kökten değiştirebilecek kritik bir kırılma noktasıdır. Yeni yönetimin merkez-sol değerlere dayanması, sınır dışı operasyonlar yerine entegrasyon odaklı modellerin tekrar öncelik kazanmasına ve toplumsal hizmetlerin genişletilmesine yol açacaktır. Bu durum, İskandinav modelinin temel taşlarını koruma çabası olarak görülürken, Avrupa genelinde sosyal devlet anlayışının savunuculuğunu güçlendirecek stratejik bir hamledir. İsveç'teki bu dönüşüm, Avrupa Birliği'nin sosyal refah ve göç yönetimi konularındaki temel tartışmalarını yeniden şekillendirecek bir dönüm noktasıdır. Yeni yönetimle birlikte İskandinav modelinin korumacı ve kapsayıcı ilkelerinin güçlenmesi, bölgesel dengelerde önemli bir ağırlık merkezi oluşturacak. Şimdilik bu kadar Cevo.
1: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
2: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Racquetball, becerinin kazandığı yer.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 20 derece sıcaklık ve %94 nemle hafif puslu bir hava hakimken, Ankara kapalı gökyüzü altında 17 derecede oldukça durgun geçiyor. İzmir ise açık gökyüzünde 26 derece ile bugün çok daha güneşli ve ferah görünüyor. Bu güzel akşamda dışarı çıkıp, temiz havanın tadını çıkarmak için harika bir zaman. Gökyüzünün sunduğu bu eşsiz manzara eşliğinde keyifli bir akşam dilerim. Şimdilik müzikle buluşana dek hoşça kalın.
1: Bizi buldunuz, şimdi biraz kalın diye. Radyo Ora, müziğin sesi.
2: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumeniz, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.

0: İyi akşamlar. Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır çıkıp irade sorunu vardı deyince eski eşi herhalde senin iraden ne zaman düzeldi diye içinden geçirdi ama dışarıya sadece şimşekler çaktı. Adamcağızdan vasiyet meselesini aile toplantısından çıkarıp mahalle kahvesine taşıdı. Yeğeninin bu kadar açık sözlü olması sanırım bir sonraki sahnede kendi bizzat irade karakterini canlandıracağı anlamına geliyor. Bir oyuncunun iradesi sorunu varsa bu genelde senaryoyu yanlış okumaktan değil rolleri birbirine karıştırmaktan kaynaklanır. Ama yeğeninin bu çıkışı resmen dram dizisinin final bölümü gibi sert bir ters köşe oldu.
1: Hoy hoy hoy.
0: Yeğenin bu çıkışı aslında bir oyuncu için en büyük metot oyunculuğu örneği olabilir. Çünkü gerçekler bazen kurgudan daha sert birer senaryo darbesi indirir. Kadir İnanır'ın o meşhur bakışlarıyla şimdi bu sözleri sindirmeye çalışırken muhtemelen içinden senaryoyu ben yazdım. Ama yeğenin yönetmeni kovaltı diye geçiriyordur. Mahalle kahvesine taşınan vasiyet meselesi ise artık bir drama değil. Mahalle kültüründe herkesin bildiği ama kimsenin konuşmadığı o büyük sırrın ifşası haline geldi. Adam irade sorunu diyerek aslında yeğeninin cesaretini alkışlıyor gibi görünse de bu kadar açık sözlükten sonra rollerin yer değiştirmesi kaçınılmaz. Artık sahne ışıkları sadece vasiyete değil, bu irade meselesinin perde arkasındaki gerçek çekişmelere dönecek. Bu dramatik sekans bittiğinde artık vasiyetin ne olduğu değil, bu irade savaşında kimin daha sağlam duracağı konuşulacak. Sahne ışıkları söndüğünde geriye kalan tek şey, yeğeninin cesaretiyle sarsılan bir aile senaryosu ve bolca dedikodu malzemesi olacak. Bu kadar bugünlük kulaklarınızda kalsın.
2: Orada kalın. Harika müzik geliyor. Sadece radyo oradadayız.
3: Tek saha. Farklı geçmişler. Aynı kurallar. Rugby. Çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor. Onları bir araya getiriyor.

0: İyi geceler sevgili Radyo Ora dinleyicileri. Kemerleri bağlayın çünkü sahadaki dramalar başlıyor. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın tribünleri doldurma çağrısı tam bir önce işi yap, sonra alkışı al durumu. Sanki stadyumda boş koltuklar değil de milli takımın eksikliği varmış gibi konuşuyor. Milli aradan sonraki yüksek motivasyonu beklerken aslında taraftara gelin ve bu heyecanı paylaşın demek yerine gelin ve bizim bu boşluğu doldurma çabamızı görün diyor sanki. Bu kadar büyük bir beklentiyle tribünleri doldurmayı beklemek, maçı kazanmaktan çok seyirci çekme, başarısını kutlamak gibi duruyor. Kayseri'deki o sessiz koltuklar dolarsa belki oyuncular sahada daha hızlı koşar ama bu motivasyonun kaynağı gerçekten milli takımın ruhu mu yoksa sadece tribündeki kalabalığın yarattığı gürültü mü? Bunu maçın son düğünde göreceğiz.
1: Kulüplerin tribün doluluğunu önceliklendirmesi sadece bir taraftar kitlesi oluşturma çabası değil, aynı zamanda saha içi atmosferin futbolcular üzerindeki psikolojik baskısını ve motivasyonunu yönetme stratejisidir. Dolu bir stadyumun yarattığı kolektif enerji, teknik direktörlerin oyun planındaki savunma disiplini ile taraftarın yarattığı baskı arasındaki dengeyi doğrudan etkiler. Ancak bu durumun sadece görsel bir başarı olarak pazarlanması, kulüp yönetiminin sporun rekabetçi doğasından ziyade popülarite odaklı bir yaklaşım sergilediğini gösterir.
0: Tribünlerin boşluğunu doldurma çabası bitti. Şimdi sahada her zaman kazanmaya çıkar klişesiyle kuşatılma vakti. Hakan Daltaban Bey'in bu sözleri sanki futbolu birer matematik problemi gibi çözmüşler gibi duruyor ama Marsilya karşısında o heyecanı sahaya yansıtmak için sadece inanç yetmez, biraz da ayakların yere sağlam basması gerekiyor. Her zaman kazanmaya çıkar cümlesi kulağa çok karizmatik geliyor. Fakat bu sözü her söylediğinizde bir puan daha alacağınızın garantisi yok. Bazen bu kadar özgüvenli konuşmak rakibi sadece gaza getirmekle kalmaz, taraftarı da hayal kırıklığından korumak için bir kalkan olarak kullanır. Beşiktaş'ın bu iddialı duruşu aslında sahada topun peşinde koşan oyuncuların üzerindeki baskıyı azaltma çabası ama unutmamalı ki Marsilya deplasmanı veya zorlu maçlar sadece sözlerle değil, doğru taktikle çözülür. Eğer o 40 bin kişi stadyumda gerçekten birer duvar gibi arkada durursa belki o zaman her zaman kısmı gerçek olur. Aksi halde bu söylemler sadece kulüp yönetiminin moral depolama yöntemi olarak kalır.
1: Teknik direktörün kurduğu her zaman kazanmaya çıkar söylemi, aslında futbolun öngörülemezliği karşısında yönetimin ve teknik heyetin kendi iş dinamiklerini koruma refleksi olarak okunabilir. Bu tür iddialı çıkışlar sadece rakibe yönelik bir psikolojik harp değil, aynı zamanda kulüp içi birlikteliği sağlamak adına oluşturulan motivasyonel birer kalkan görevi görür. Ancak sahada sonuç alınamayan her maçta bu söylemin ağırlığı artacağı için sözlerin gücünün doğrudan taktiksel disiplinle desteklenmesi şarttır.
0: Beşiktaş'ın o her zaman kazanırız masallarıyla sahayı doldurma çabası bitti. Şimdi sıra İspanya'nın mahalle kavgasına gelince. Riva tesislerinde düzenlenen bu tanıtımda bir El Clasico'nun İstanbul'da oynanması hayali kurulurken aslında riskli bir kumar oynanıyor. Çünkü Real Madrid ve Barcelona arasındaki çekişme sadece iki takımın mücadelesi değil, İspanya futbolunun bütün egosu üzerine kurulu devasa bir tiyatro sahnesidir. Bu organizasyonun tanıtımı yapılırken inşallah öyle olur demek yerine direkt olarak bu iki devi karşı karşıya getirme isteği aslında yerli ligin heyecanını bu küresel marka değerleriyle tırmandırma çabası. Eğer gerçekten o sahada Real Madrid'in taktiksel disipliniyle Barcelona'nın estetik arayışı çarpışırsa, İstanbul sokakları sadece bir maç değil, iki farklı futbol felsefesinin savaşına tanıklık eder. Ama bu kadar büyük bir beklentiyle finale El Clasico olsun demek, seyirciye vaat edilen görkemli bir şöleni garantilemek için atılmış cesur ve biraz da riskli bir atılmış.
1: Bu çapta bir organizasyonun tanıtımında El Clasico gibi küresel markaların isimlerinin kullanılması, yerel futbolun marka değerini uluslararası arenada konumlandırma stratejisidir. Bu hamle, sadece bir maçın İstanbul'da oynanması beklentisini değil, aynı zamanda Türk kulüplerinin ve liginin global birer çekim merkezi haline gelme arzusunu yansıtmaktadır. Ancak bu tür yüksek riskli projeler, yerel dinamikler ile küresel futbolun ticari gerçekleri arasındaki hassas dengede yürütülmelidir. Çünkü başarısızlık durumunda sadece sportif beklenti değil, kurumsal itibar da sarsılabilir.
0: Riva tesislerinde El Clasico hayali kurmak, sanki mahalle bakkalının önünde İspanya Şampiyonası kupasını sergilemek gibi devasa bir vizyon ama aynı zamanda çok tehlikeli birer ne olur ne olmaz stratejisi. Bu tür büyük isimleri pazarlama malzemesi olarak kullanırken aslında sadece bir maçın değil, futbolun o mitolojik havasının ticaretini yapıyorlar. Yani taraftara siz burada dünya tarihine tanıklık edeceksiniz diyerek büyük bir hayal satıyorlar. Eğer bu devler gerçekten İstanbul'da çarpışırsa, Türk futbolunun marka değeri yerinden oynar ama bu vaat gerçekleşmezse, o görkemli tanıtım afişleri sadece tozlu raflarda kalacak birer hayal kırıklığı tablosuna dönüşür. Bu hamle aslında futbolun estetiğini sermaye dönüştürme çabasıdır. Yani biz artık yerel değil, küresel bir sahne kuruyoruz mesajını en gür sesiyle haykırıyorlar.
2: Hoy hoy hoy.
1: Küresel markaların yerel pazarlamada kullanımı, futbolun sadece bir spor değil, devasa bir endüstri ve kültürel sermaye olduğunu açıkça göstermektedir. Bu vizyoner ancak riskli strateji, Türk futbolunun uluslararası arenadaki konumunu sağlamlaştırma çabasının en somut göstergesi. Şimdilik bu kadar.
3: Orada kalın. Harika müzik geliyor. Sadece radyo oradadayız.
4: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi geceler. Fon piyasasındaki usulsüzlük iddiaları ve destek faktöring patronu Altunç Kumova'nın gözaltına alınması, sermaye piyasalarındaki güven zeminini sarsan kritik bir gelişmedir. Bu tür operasyonlar yatırımcıların portföylerindeki likidite riskini artırırken, finansal sistemin şeffaflık ve denetim mekanizmalarının ne kadar hayati olduğunu açıkça göstermektedir. Sistematik hataların düzeltilmesi için yürütülen bu soruşturma süreci, sermaye piyasası araçlarının güvenilirliğini doğrudan etkileyen yapısal bir sınavı temsil etmektedir. Sermaye piyasalarında güvenin temel taşı şeffaflıktır ve bu tür usulsüzlük iddiaları kurumsal yatırımcıların sistemden çekilmesine yol açabilecek ciddi bir risk barındırmaktadır. Denetim mekanizmalarının zayıf kaldığı noktalar, sadece bireysel cezalandırma ile değil, finansal araçların işlem süreçlerini kapsayan köklü yapısal reformlarla çözülebilir. Bu tür vakalar, hukukun üstünlüğü ilkesinin mali piyasalardaki uygulanabilirliğini sorgulatan ve yatırımcı koruma mevzuatının güncellenmesi gerektiğini vurgulayan kritik birer göstergedir. Finansal sistemin istikrarı için denetim mekanizmalarının tavizsiz uygulanması, yatırımcı güvenini yeniden tesis etmenin tek yoludur. Bu süreçte şeffaflığın korunması, sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumunu ve ekonomik dayanıklılığını garanti altına alacaktır. Şimdilik bu kadar Raca.
1: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
2: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde Cupreading.com.

0: kulaklarınızın pasını silecek o sert gerçeklerle karşınızdayım mı? Beşiktaş ve Marsilya arasındaki bu maçta Fransızların sahada ne yapacağı merak konusu ama Trossard'ın sakatlığı yüzünden heyecan seviyesi biraz düşmüş olabilir. Beşiktaşlı taraftarın Avrupa'da kükreyeceğiz hayalleri Fransızların o hızlı hücum organizasyonları ile karşılaştığında birer hayal kırıklığına dönüşebilir. Çünkü Marsilya savunması genellikle kapı aralıklarını fazla geniş bırakıyor. Siyah beyazlılar 3 puan için sahaya çıkarken yanlarında sadece umutlarını değil, rakibin zayıf noktalarını da taşımalılar ki bu maç birer boşanma davası gibi çekişmeli geçmesin. Trossard'ın yokluğu belki de Marsilya'nın o karmaşık oyun planını biraz sadeleştirir. Ama Beşiktaş'ın disiplini eğer yerindeyse Fransızları kendi evlerinde turist gibi gezdirip Avrupa Ligi'ne sağlam bir giriş yapabilirler.
1: Hoy hoy hoy.
2: Marsilya savunmasının geniş alanlar bırakma eğilimi, Beşiktaş'ın hızlı geçiş oyunlarını ve kanat organizasyonlarını doğrudan etkileyen kritik bir teknik detaydır. Trossard gibi yaratıcı bir oyuncunun eksikliği Marsilya için bir kayıp olsa da, bu durum Türk temsilcisinin taktiksel disiplinini bozmadan daha kompakt bir savunma hattı kurmasına olanak sağlayabilir. Maçın sonucunu belirleyecek temel unsur, Beşiktaş'ın bu boşlukları değerlendirme hızı ve Fransızların yüksek tempo baskısı altında ne kadar soğukkanlı kalabildiğidir.
0: Marsilya maçındaki o gergin bekleyişi bir kenara bırakalım. Çünkü şimdi karşımızda çok daha absürt bir durum var. Alman disiplini dedikleri şeyin Yunanistan'ın küçük ama inatçı takımı Ofi karşısında buhar olup uçtuğunu görmek gerçekten trajikomik bir manzara. Hoffenheim gibi bir ekibin ev sahibi değilken 2-0'la mağlup olması, sanki profesyonel birer futbolcu değil de yanlış adrese sipariş veren kuryeler gibi hissettiriyor. Almanların o meşhur düzenli oyun anlayışı, Ofi karşısında tamamen dağılırken puanlarını kaptırmaları, Avrupa Ligi'nde önlerindeki rakiplerin ne kadar dişli olabileceğinin en net kanıtı oldu. Beşiktaş bu sonucu görünce muhtemelen kendi maçındaki taktiksel planlarını birer kenara bırakıp hadi bakalım Almanlar bile çuvalladıysa biz daha sağlam dururuz diye bir iç çekişe girecektir.
2: Hoffenheim'in bu mağlubiyeti sadece bireysel hataların değil Avrupa kupalarındaki taktiksel hazırlık eksikliğinin ve rakip analizi zafiyetinin somut bir göstergesidir. Alman ekibinin disiplinli oyununun dağılması, aslında beklenmedik direnç gösteren takımlara karşı stratejik esnekliği sağlayamadıklarını ortaya koyuyor. Beşiktaş için bu sonuç sadece moral kaynağı değil, aynı zamanda rakip savunma bloklarının nasıl kırılabileceğine dair önemli bir ders niteliğindedir.
0: Alman disiplininin Ofi karşısında eriyip gitmesi tam bir komediydi ama şimdi asıl dramaya, yani Nijeryalıların o meşhur gol makinesi heyecanına geçiyoruz. Victor Osimhen'in sakatlığına rağmen Nijerya aday kadrosuna dahil edilmesi aslında teknik heyetin bizim çocuk sahada olsa her şeyi yıkar, doktorlar ne derse desin demesi gibi bir durum. Adamın bacakları şu an tedavi altında olabilir ama Nijerya yönetimi sanki Osimhen sihirli bir değnekle ayağa kalkıp sahadaki her savunmacıyı yerinden oynatacakmış gibi davranıyor. Galatasaray'da tedavisi sürerken bu kadar iddialı bir hamle yapılması hem bir cesaret örneği hem de bizimkiler sahada yoksa biz hala savaşa devam ediyoruz mesajı veriyor.
2: Osimhen gibi elit seviyede bir oyuncunun sakatlığına rağmen kadroya dahil edilmesi. Sadece bir cesaret göstergesi değil, aynı zamanda yüksek riskli bir teknik tercihtir. Bu durum, Nijerya yönetiminin oyuncunun sahada kalma ihtimalini, her türlü tıbbi riske tercih ederek saha içi etkisini koruma arzusunu yansıtır. Bu durum ancak bu karar oyuncunun kariyerini tehlikeye atabilecek bir kumar olduğu kadar, takımın hücum gücündeki sembolik ağırlığını sürdürme çabasıdır.
0: Nijerya yönetimi resmen doktorlar ne derse desin, biz sahada golü görüyoruz diyerek, tıbbi mantığı futbolun vahşi gerçekliğine kurban etmiştir. Osimhen'i sakat haliyle kadroya dahil etmek, adeta kırık bir bacakla maraton koşmaya zorlayan bir koç gibi değil. Eğer mucize gerçekleşirse her şey düzelecek diyen birer umut tacisi gibi davranmaktır. Bu durum sadece cesaret değil, aslında oyuncunun kariyerini masaya sürerek kazanılacak tek bir gol için kumar oynamaktır. Ya sahadan devleşmiş bir kahraman olarak çıkar, ya da emeklilik planlarını çok erken yapmaya başlar.
2: Osimhen örneği, profesyonel spor dünyasında tıbbi gerçeklerin yerini başarı

0: hırsının aldığı kritik bir kesişim noktasını temsil ediyor. Osimhen örneği Pretty, Wakanwar, bu tür riskli tercihlerin uzun vadeli kariyer etkileri ve sporcu sağlığı üzerindeki sonuçları her zaman tartışmaya açık kalacaktır. Şimdilik bu kadarcığa.
1: Cazdan popa, gece yarısından sabaha, Radyo Ora yanınızda.
2: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Racquetball.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün sakin hikayesini birlikte dinleyelim. İstanbul'da az bulutlu hava ve 95% nemle 19 derece sıcaklık hakimken Ankara kapalı bir gökyüzü altında 16 derece sunuyor. İzmir ise açık gökyüzü altında 24 derece ile oldukça ferah bir geceye ev sahipliği yapıyor. Bu güzel havada dışarı çıkıp derin bir nefes almak için harika bir zaman. Gecenin huzuru üzerinize olsun, şimdi ruhunuzu dinlendirecek tınılara eşlik et. Bir süreliğine sessizliğe ve müziğin büyüsüne bırakıyorum sizi. Şimdilik hoşça kalın diyor.
1: Şehrin gece yarısı ve müzik durmadan devam ediyor. Bu Radyo Aura değil.
2: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi geceler.
1: İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk devam ederken özellikle Galata Köprüsü ve Dolmabahçe Caddesi güzergahında 6 dakika süren ciddi bir aksama yaşanıyor. Nebusan yokuşu, sokak ile Maliye Caddesi arasındaki tıkanıklık, 5 dakika, Kemeraltı ve Tersane bölgelerindeki yoğunluk ise yaklaşık 5 dakika gecikmeye neden oluyordu orada. Cumhuriyet Caddesi üzerinde 3 dakikalık bir yavaşlama gözlenirken, sürücülerin bu

0: Aşır. Alternatif güzergahların önceliklendirilmesi hem sürücü konforunu artıracak hem de şehrin ana arterlerindeki stres seviyesini düşürerek daha yaşanabilir bir ulaşım ağı oluşturacak. Kentsel planlamada ulaşım aksaklıklarının kritik noktalar üzerinde yoğunlaşması, sadece trafik akışını bozmakla kalmayıp kentin genel yaşam kalitesini de doğrudan etkilemektedir. Bu tür tıkanıklıkların çözümü için uygulanacak akıllı yönetim sistemleri, sürdürülebilir bir kentleşme modeli için temel taşlardan biridir. Bu tür tıkanıklıkların çözümü için temel taşlardan biridir. Şimdilik bu kadarcık.
1: Radyo Aura, başka hiçbir yerde duyamayacağınız müzik.
2: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: aldığı 3 puanlık galibiyet, kulübün Avrupa arenasındaki iddialarını ve taktiksel disiplinini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu sonuç sadece bir skor değil, Türk futbolunun Avrupa ölçeğinde fiziksel güç ve strateji açısından ne kadar rekabetçi seviyeye ulaştığının somut bir göstergesidir.
1: Marsilya karşısında alınan 3 puanı stratejik disiplin diye süslemek biraz fazla şairane kaçıyor. Sahada adeta birer savaşçı gibi çarpıştılar. Beşiktaş bu galibiyetle sadece 3 puanı değil, Avrupa'nın o çok övülen taktiksel duvarlarını da yerle bir etti. Taktik diyoruz ama aslında sahadaki hırs ve fiziksel üstünlük her şeyi gölgede bıraktı. Sanki sahada futbol değil, bildiğinden daha sert birer meydan savaşı vardı. Artık Türk takımı Avrupa'da zorlanır klişesini rafa kaldırıp bu çocukların aslında ne kadar dişli olduğunu tüm kıtaya ilan ettiler.
0: Bu galibiyetin ötesinde Beşiktaş'ın taktiksel esnekliği savunma hattındaki organizasyon başarısıyla birleşerek Avrupa futbolundaki geleneksel oyun karakterini değiştirdiğini kanıtlıyor. Fiziksel mücadelenin öne çıktığı bu tür sonuçlar, yerel kulüplerin sadece dayanıklılık değil, aynı zamanda yüksek yoğunluklu baskı altında soğukkanlı karar verme becerisi kazandığını gösteriyor. Bu başarı, Türk takımlarının Avrupa liglerinde artık beklenmedik sürpriz değil, disiplinli birer rakip olarak konumlandığını teşkiliyor.
1: Savunma hattı, organizasyonu falan derken kulağımı çınlattınız ama açıkçası sahada olan şey tam bir hayatta kalma mücadelesiydi. Beşiktaş'ın o sert ve inatçı futbolu, Avrupa'nın cilalı taktik kitaplarını yırtıp atarken aslında şu mesajı verdi. Biz sadece top koşturmuyoruz, rakibi fiziksel olarak sindiriyoruz. Artık rakiplerimiz bizimle maç yaparken bir satranç tahtasında değil, çamurlu bir ringde çarpışacaklarını acı bir şekilde anladılar.
0: Bu başarıyı sadece fiziksel güçle sınırlı birer mücadele olarak tanımlamak yerine, taktiksel bir olgunluk ve stratejik derinlik olarak okumak daha isabetli olacak. Beşiktaş'ın savunma disiplini, Avrupa futbolunun yüksek tempo gerektiren dinamiklerine karşı geliştirdiği kolektif bir direnç mekanizmasıdır. Bu sonuç, Türk kulüplerinin artık sadece fiziksel dayanıklılıkla değil, modern oyunun gerektirdiği karmaşık stratejileri doğru uygulamakla Avrupa standartlarında kabul gördüğünü kanıtlıyor.
1: Stratejik derinlik ve direnç mekanizması gibi havalı terimler kulağa hoş geliyor. Ama sahada durum çok daha basit. Çocuklar resmen rakibin sinir uçlarıyla oynadı. Avrupa futbolunun o aşırı steril, sanki laboratuvarda üretilmiş gibi duran taktiksel yapısı, bizimkilerin bu gel sana gösterelim diyenten sert mücadelesi karşısında eridi gitti. Rakip oyuncular herhalde maçtan sonra birbirlerine bakıp biz neye karşı savaştık diyecekler. Çünkü Beşiktaş sadece topu değil, rakibin özgüvenini de o çamurlu ringe gömdü.
0: Bu çarpışma, modern futbolun sadece teknik beceriye dayalı steril bir yapıdan çıkıp yeniden fiziksel ve psikolojik dayanılığın ön plana çıktığı hibrit bir modele evrildiğini gösteriyor. Beşiktaş'ın sergilediği direnç, Avrupa standartlarının esnekliğini zorlarken, Türk kulüplerinin bu tür sertlik karşısında karakter kaybı yaşamadan ayakta kalabildikleri bir olgunluğa ulaştıklarını kanıtlıyor. Bu durum, yerel takımların küresel arenada artık sadece fiziksel kapasiteleriyle değil, kaos anlarını yönetme becerileriyle de saygı kazanacakları bir aşamaya geçtiklerini açıkça ortaya koyuyor.
1: Kaos yönetimi falan deyince, sanki her akşam sahada büyük bir strateji savaşı veriliyor sanıyorsun ama durum bildiğin mahalle kavgası tadında sert ve netti. Rakip takımın o steril taktikleri bizimkilerin buradayım diyen sertliği karşısında gerçekten de şaşkına döndü. Şimdi gidip o aşırı düzgün taktik kitaplarını çöpe atıp biraz ter dökmeyi öğrenmeleri lazım. Bu direnç meselesi çok havalı konuşulsa da sahada sadece karakterin ve azmin zaferi olarak görünüyor. Neyse, bu kadar analiz yeterli. Kulaklara biraz müzik şifası zamanı.
2: Cazdan popa, gece yarısından sabaha, Radyo Ora yanınızda.
3: Tek hesap, dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya karşısında elde ettiği 4'ü 1, sadece skorun ötesinde takımın taktiksel disiplinini ve savunma hattındaki dirençli duruşunu kanıtlıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyun planı, Fransız ekibinin baskısını kırmak ve hızlı hücumlarla sonuç almak üzerine kurulu başarıyla işledi.
1: Marsilya'nın savunmasına adeta kağıt gibi yırtıp atan o disiplin taktiksel bir başarıdan ziyade rakibe burada sadece benim kurallarım geçerli mesajı vermek gibiydi. İtalyan ekolünün o soğukkanlı planı Fransızların hırçın baskısını boşa çıkarırken Beşiktaş'ın savunma hattı adeta aşılmaz bir kale duvarına dönüştü. Marsilyalı oyuncularının yüzündeki şaşkınlık ifadesi taktiksel disiplinin sadece kağıt üzerinde kalmadığını, sahada tam bir nakavt darbesine dönüştüğünü kanıtlıyor.
0: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın zafer sonrası sosyal medya üzerinden taraftara yönelik yaptığı çağrı sadece bir kutlama değil, kulübün Avrupa vizyonunu ve sadık kitlesiyle kurduğu duygusal bağı pekiştiren stratejik bir hamledir. Bu tür açık iletişim kanalları, kriz anlarında güven inşası sağlarken başarı anlarında camianın ortak motivasyonunu tek vücut haline getirmeyi amaçlar. Kulüp yönetiminin bu net duruşu, yerel bağlılığı, uluslararası arenadaki prestijiyle birleştirerek kurumsal kimliği güçlendiriyor.
1: Başkanın sosyal medyadaki "O biz bir aileyiz" mesajı aslında taraftara sunulan bir bayram şekeri gibi. Adamlar sahada savaş verince yönetim camiasında her şey toz pembe görünüyor. Stratejik hamle falan değil bu, sadece başarıyı rüzgarı arkasına alıp taraftarın nabzını tutma sanatı. Yani işler yolunda, keyfimize bakın demenin kurumsal paketlenmiş hali. Bu tür paylaşımlar kriz anlarında insanlara umut verir. Ama şu anki durum tam bir zafer sarhoşluğu. Sanki o tweetleri atmadan önce Beşiktaş'ın Avrupa vizyonu yokmuş da sadece başkanın bir tuşa basmasıyla bu prestij parlamış gibi davranıyorlar.
0: Tribünlerin teknik direktör Vincenzo Italiano için özel şarkı çalması sadece bir coşku gösterisi değil, kulübün yönetimsel vizyonuyla saha içi disiplininin tam uyumunu simgeleyen güçlü bir kurumsal semboldür. Taraftarın bu kolektif tepkisi, İtalyan ekolünün getirdiği taktiksel istikrarın camia üzerinde yarattığı güven duygusunu ve kulübün Avrupa arenasında yükselen marka değerini tescillemektedir.
1: Tribünlerin o şarkıyı söylemesi teknik direktörü kutsallaştırmak değil. Aslında İtalyan disiplininin yarattığı o huzur ortamının taraftara sızmasıdır. Taraftar artık sadece skora bakmıyor, sahada kurulan taktiksel düzenin ve istikrarın tadını çıkarırken bu şarkıyı adeta birer güven belgesi gibi haykırıyor. Bu durum kulübün marka değerini yukarı taşırken aslında taraftarın yönetim ve teknik heyete olan körü körüne bağlılığından ziyade sahada gördüğü somut disipline duyduğu hayranlıktır.
0: Bu kolektif coşku kulübün sadece sportif başarıya değil, aynı zamanda operasyonel istikrarın yarattığı kurumsal güvene odaklandığını gösteriyor. Taraftarın teknik direktörü bu şekilde sahiplenmesi, yönetimin vizyonunu sahaya doğru yansıttığının ve taraftarla ortak bir başarı hikayesi yazdıklarının somut bir kanıtıdır. Bu tür anlar, spor kulüplerinin toplumsal birer kurum olarak marka değerlerini pekiştiren kritik kültürel dönemeçlerdir.
1: Ece'yim, sen operasyonel istikrar deyince benim kulaklarımda otomatik olarak takım elbiseli, çok ciddi, ama aslında sadece akşam yemeğinde ne yiyeceğini düşünen bir yönetici canlanıyor. Bu kadar kurumsal terimle tribündeki o saf, yanık ve biraz da delice coşkuya makyaj yapmaya çalışman gerçekten takdire şayan bir çaba. Neyse, bu derin marka değerleri üzerine yaptığımız felsefi analizler bittiğine göre şimdi mikrofonum müziğe bırakalım.
2: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
3: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi geceler.
1: İstanbul trafiğinde Kemeraltı ve Meclisi Mebusan caddeleri arasında yaşanan yoğunluk nedeniyle Maliye Caddesi üzerinden alternatif güzergahların kullanılması önem arz ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunda oluşabilecek aksamalar için Anadolu Otoyolu seçeneği sürücülere zaman kazandıracaktır. Refik Saydam ve Takı Zafer bölgelerindeki kısa süreli gecikmeler bölgedeki trafik akışını sekteye uğratmaktadır. Trafik yoğunluğunun sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki dar boğazların ve altyapı yetersizliğinin somut bir göstergesi olduğu unutulmamalı. Alternatif güzergahların önceden belirlenmesi, hem sürücü güvenliğini artırırken hem de bölgedeki ekonomik hareketliliğin sekteye uğramasını engellemektedir. Özellikle ana arterlerdeki yoğunluğun yan yollara kayması, toplu ulaşım sistemlerinin verimliliğini doğrudan etkileyen kritik bir dinamiğe işaret eder. Kentsel planlamadaki bu aksaklıkların giderilmesi, sadece trafik akışını rahatlatmakla kalmayıp şehir yaşamının genelitesini ve kamu güvenliğini korumak adına hayati bir zorunluluktur. Trafiğin doğru yönetimi, toplumsal huzurun ve ekonomik verimliliğin temel taşlarından biridir. İyi geceler.
2: Radyo Uğur'a dandı. Özgünlüğü, bağımsızlığı, her zaman açık.
3: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi geceler de. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya karşısında aldığı 4-1 bir galibiyetin ötesinde kulübün Avrupa vizyonundaki yükselişini simgeliyor. Ancak Vatçarni'nin sakatlığı bu başarının gölgesinde kalan ciddi bir risk faktörü. Çek oyuncunun maçın en dinamik isimlerinden biri olması ve kritik bölgede görev yapması, taktiksel devamlılığın sekteye uğraması anlamına geliyor. Sakatlığın derecesinin tıbbi raporlarla netleşmesi, takımın gelecek haftalardaki rotasyon planlamasını doğrudan etkileyecek temel bir değişken olacak.
1: Marsilya karşısında 4 gol yemek, Beşiktaş için Avrupa vizyonu değil, adeta bir hoş geldiniz partisi gibi oldu ama Cerny'nin sakatlığı bu neşeyi biraz kaçırabilir. Adamın sahada uçuşu varken yedek kulübesine mahkum kalması, takımın dinamizminin yerle bir olması demek. Sanki motoru bozuk bir yarış arabasıyla Avrupa sahnesinde hız rekoru kırmaya çalışacaklar. Cerny olmadan orta sahayı dolduracak isimlerin sahadaki boşlukları kapatmak yerine kendi hatalarıyla baş başa kalma ihtimali oldukça yüksek. Tıbbi rapor gelene kadar teknik direktörün elinin ayağına dolaşması ve bu sakatlığı bir kriz yönetimi dersine dönüştürmesi gerekiyor.
0: Vatlal Cerny'nin eksikliği sadece bireysel bir kayıp değil, aynı zamanda takımın geçiş oyunundaki hızını ve savunma hattına verilen ani destekleri doğrudan zayıflatacak, yapısal bir boşluk yaratacak. Teknik heyetin bu boşluğu doldururken taktiksel disiplinden ödün vermemesi, kulübün Avrupa arenasında kalıcı bir kimlik kazanması adına kritik önem taşıyor. Sakatlık nedeniyle oluşacak rotasyonun başarısı, yedek planların ne kadar derinlemesine çalışıldığına ve oyuncuların bireysel yeteneklerinin kolektif sistemle ne kadar uyumlu harmanlandığına bağlı olacaktır.
1: Ece'nin taktiksel disiplin dediği şey aslında sahadaki boşlukları kimin dolduracağına dair büyük bir kumar. Çünkü Cerny gibi dinamik bir adamın yerine koyulacak isimler genelde sadece yerini doldurmakla kalmaz, sahada kaybolup gider. Teknik heyet bu boşluğu kapatmaya çalışırken taktiksel birer satranç ustası gibi davranmak yerine sahadaki yangını söndürmeye çalışan itfaiyecilere dönüşecek. Eğer yedek kulübesindeki isimler o hız ve geçiş oyununa ayak uyduramazsa Beşiktaş Avrupa'da kimlik kazanmak yerine sadece savunma yapmak için ter döken bir takıma dönüşür. Bir oyuncunun eksikliğini yapısal boşluk diye süslemek güzel ama sahada bu durumun yarattığı kaos planların ne kadar derin olduğunu değil, alternatiflerin ne kadar zayıf olduğunu açıkça ortaya koyar.
0: Alternatifli oyuncu havuzunun derinliği, sadece Cerny'nin fiziksel eksikliğini değil, aynı zamanda teknik heyetin kriz anındaki adaptasyon kabiliyetini de test edecektir. Eğer yedek kulübesi bu dinamizmi karşılayamazsa, takımın taktiksel esnekliği azalacak ve rakip savunmaların daha kolay çözülebilir bir yapıya bürünmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu durum, sadece bireysel performansa değil, kolektif bir direnç mekanizmasıyla aşılabilir, zira Avrupa sahnesinde süreklilik ancak taktiksel çeşitlilikle sağlanır.
1: Taktiksel esneklik dedikleri şeyin, sahada belki biri kurtarır umuduyla çevrilmesi çok kolay olur. Çünkü Avrupa arenasında planlar kağıt üzerinde değil, o kritik saniyelerde oyuncunun vereceği doğru kararla yaşatılır. Eğer yedek kulübesinden çıkan isimler Cerny gibi birinin bıraktığı boşluğu sadece koşarak doldurmaya çalışırsa, rakip savunma onları inerken maçın kontrolünü tamamen teslim ederler. Bir takımın kolektif direnci dediğin şey aslında alternatiflerin ne kadar yeterli olduğuyla doğru orantılıdır. Eğer yedek planlar sadece birer yama ise kumaş patlayınca taktiksel çeşitlilik falan kalmaz. Sadece sahada koşturan ve yorulan adamlar kalır.
0: Saha içindeki bu yama riski aslında teknik heyetin oyuncu gelişimi ve rotasyon planlamasındaki stratejik vizyonunu doğrudan sorgulatmaktadır. Bir takımın sadece ana kadrosuyla değil, kriz anlarında devreye giren alternatifleriyle de aynı oyun karakterini koruyabilmesi, profesyonel futbolun sürdürülebilirliği için temel bir gerekliliktir. Eğer yedek planlar taktiksel derinlik sunmak yerine sadece fiziksel çabayı ölçen hamleler haline gelirse, takımın Avrupa arenasındaki taktiksel kimliği kırılganlaşarak rakiplerin istismar edebileceği zayıf noktalar oluşturacak.
1: Ece, taktiksel kimlik dediğin şeyin sahada gerçek birer savaşçı ruhuyla harmanlanıp harcanmaması gerekiyor. Çünkü kağıt üzerindeki o şık planlar Oyuncular sahaya çıktığında sadece hayalleri olan birer taktik tahtası parçasına dönüşebilir. Eğer yedek kulübesi sadece fiziksel güçle belki biri kurtarır kumarı oynarsa, Avrupa'nın sert rüzgarında o yamalar, saniyeler içinde uçup gider ve geriye sadece savunmada çakılı kalmış bir takım kalır. Bu kadar teknik terimle süsleyip durumu yumuşatmaya çalışsak da gerçek şu ki, ya yedekler o ruhu taşır ya da sahada sadece koşan ama ne yapacağını bilemeyen adamlar izleriz. Bir sonraki bölüme kadar yayınımız devam ediyor.
2: Müziğin kalbinden bu radyo oranda.
3: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com.